Viyana İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Şaka değil, yanıyoruz yemin ediyorum. Bu ne sıcaklık be ya. Baba bu ne sıcak, üstümüzü başımızı çıkarttık. Bu klima da hasta ediyor bizi. Biz ne yapacağız? Gençler yarından sonra 16 derece artıyormuş. Ama dediler de inanmadık. Ya Fransa çok kötüymüş ya. Fransa'da 40 derece şu an. Fransa'daki dinleyicilerim yazdı bana sabah. Sabah erken saatte. Çok teşekkürler burada Fransa'daki dinleyicilerime de bir günaydın diyelim, iyi sabahlar. Vallahi arkadaşlar aynı durumdayız. Bizde şu anda aşırı derecede bir sıcak var. Ama anladığım kadarıyla şu an Fransa biraz daha kırmızı alarm. Viyana'da durum bugünden sonra biraz artacakmış. Hava durumuna bir bakalım. Vallahi keyif de Sabri abinin ha. Sabri abi kendini denize atmış. Sabri Sali İsveç'ten dinliyor mu? Tüm keşfet seri konuşuyor Sabri abi. 60 kendini denize Sabri abi İsveç'ten. Bir baktım Instagram'da öyle geziniyordum. Ben yayın öncesi hep bakarım. Keşfete işte yazım insanlar ne yapıyor? Tatilde nereye gidiyor? Biraz bu konuda böyle bilgi sahibi olayım diye. Abi İsveç'ten Sabri Sali, sen git abi kendini at denize. Ya kral adam ya. Dündar abi de gelmiş. Günaydın İbo, nasılsın demiş. İyiyim kral, sen? Dündar abi sıcak be. Sizde durum ne? Unutturur günahlarını. Gel sen benim ol, gel sen üzüldür bir gülüşüne kurban. Çok iyi şarkılar hazırladım. Yemin ediyorum harika şarkılar hazırladım. Bu arada fırına şu poğaçaları yakmayayım ya. Güzel bir... Sabah erken uyandım. Çok güzel bir yere gittim. Çok sevdiğim bir arkadaşım aldı beni sabah 6'da. Gerçekten benim için çok kıymetli ya. İsmini söylemeyelim. Çok önemi yok isminin. Beni sevmesi yeter zaten. Ulan harbiden seviliyormuşum ha. Ben hayatta birisi için 5'te kalkıp da gidip onu almam. Harbiden beni alan arkadaşıma buradan benim gibi böyle gerçekten son zamanlarda her şeyden sıkılmış birisini tahammül seviyesine en üst seviyeye çıkarttığı için teşekkürlerimizi iletelim. Ayten geldi. Günaydın İbocuğum. Günaydın Ayten. Nasılsın canım? Guten Morgen.

Yani şimdi radyoda 25 yıldır yayın yapıyoruz. Gençliğim hep bu stüdyolarda geçti. Çok da mutlu olduğum güzel insanlar biriktirdik. Vallahi bizim için çok kıymetli. Bu güzel şarkımızı da tüm güzel dostlarımıza da armağan edelim. Kimler geldi şöyle bir görelim bakalım. Banu geldi. Günaydın İbocuğum, ben de yanıyorum demiş. Sıcacık bir... Viyana çok mu sıcak? Allah! Arkadaşlar ne oldu size ya? Buz hemen... Güzel güzel böyle bir buzlu içecek alın ya. Sabah kahveniz artık sıcak olmasın. Bir de diyor ekstra, bak bak neler yazmış. Sıcak mı? Şaka mı yapıyorsun ya? Full tahtadan yapılmış, böyle bir sıcaklık oranı yok diyor. Dündar diyor ki ekstra bir de 360 derece doğu üflüyor. Kanka hemen kendini bir denize at ya. Dündar. Nuray abla geldi. Günaydın Nuray abla, Stuttgart yanıyor mu? Yanıyor. Adana'dan Seyhan, burası da yanıyor İbocum demiş. Gülay, günaydın İbo, burayı anlatamam demiş. Görmen lazım. Bodrum'da kendimi denize atıyorum diyen İlknur. 02 ile biten numarasının sonu. Bir isim yazsanız arkadaşlar, kaydetsin sizi. Sevdim, sevilmedim seveni. Sevemedim canımdan, böyle bezdim ama. İyi yayınlar. Ömer'i de kaydedelim. Ömer Akarsu nasılsın kardeşim? Başakşehir Dublaj Okulu'nun Ömer'i de kaydedelim hemen. Valla aşırı bir sıcak bu Ömer. Valla ne olacak bilmiyorum. Klimayı açtığım zaman da benim sesi direkt etkiliyor. Direkt ses kısıklığına neden oluyor. Çünkü bu hafta sonunda çok önemli bir işlerim var. Sunumumuz var.

1 Ağustos 17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Festivali'ndeyiz. Yeni Kapı. Yarın 16'da bir toplantım var. Tuğba diyor ki günaydın İbocuğum. Valla burası da çok sıcak. Günde 3-4 kere suya atıyoruz kendimizi demiş. Neresi orası canım? Kimler bizi nerede dinliyor? Havanın sıcak olması hiç önemli değil. Bugün İbrahim Elden size klima görevi girecek. Bugün soğutma işlemi benden. Şimdi ben bir soğuk pindirinks alıp geliyorum.

İbo'cum bugün date'e çıkacaktım, hava sıcak olduğu için erteledim demiş. Ya çok iyi yapmışsın, bu sıcakta ne date'i be kızım ya. İşin gücün yok mu senin? Günaydın, nasılsın? Ben Sevim. İbo'cum seni keyifle takip ediyoruz, bakıyoruz demişler. Sağ olun. Çok sıcak be gülüm ya. Burası artık çekilecek gibi değil demiş. Neresi orası? 29-31 derece. Stuttgart bazen 33. Saatler ilerledikçe 35 dereceye kadar, saat farklılıklarından dolayı. Mesela gündüz saat 2'den sonra 36 dereceyi görüyor Stuttgart. Oo. Nuray abla be, ne yapacağım be 36 derece? Şengülcüm hoş geldin. Ada Viyana'dan bir derece yolla bakalım. İyi sabahlar diliyorum. Günaydın sevgili Şerife. Günaydın İbo. Hoş geldin. Güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Salim, ne yapıyorsun kral? Ender diyor ki abi çok güzel yayınınız var. Çok teşekkürler. Viyana'da hava çok sıcak ama çalışmak da lazım. Ya, Temmuz Ağustos zaten çalışmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yılda iki kere maaşlar gelince güzel oluyor demiş. 4000 euro. Hmm, güzel para. Ama 4000 euro yani yanlış anlama da Türkiye'de yetmez ki 4000 euro. Ya da başka bir yerde de. 4000 euro artık eskiden büyük paraydı. Şu anda benim için yani çok büyük bir para değil açıkçası. Ya ben şimdi buradan bir Japonya'ya gidiyorum zaten. Uçak bileti, otel zaten 4000 euro. Hadi orada da harcadım, şunu yaptım, bunu yaptım. 5000 euro. O yüzden artık bu paraların gerçekten şeyi kalmadı ya. Avrupa'da artık bunun ismi var. Bilmiyorum ama siz nasıl buluyorsunuz? 28 derece demiş şu an Viyana. Şengülcüm. Teşekkürler. Ya tatil için 4000 euro yetmiyor. Ya en az bir 7-8 bin euro lazım ki... Hani bir de çoluğunuz çocuğunuz varsa gerçekten anca yetiyor 7-8 bin euro. İyi bir tatil yani bir 15 günlük bir tatil için 4 kişilik bir aile ortalama 7-8 bin euro. O da normal. Artık 3-5 bine bir şey kalmamış. Salim diyor ki abi diyor gerçekten eskiden 4 bin euroya 4 çocukla beraber doyasıya eğlenirdik, para bile kalırdı demiş. Sizce tatil ya ne kadar cebinizde para olsa ki bir güzel bir tatil olsun? Avrupa'daki dinleyicilerime soruyorum. Avrupa'da kaç euro ya iyi bir tatil derken öyle çok VIP her şey dahil tatilden bahsediyorum. Yani sabah kahvaltı, akşam yemekten değil, gün boyu yemek olacak. Her şey dahil sizce bir tatile ne kadar verirsiniz? Ne kadar bütçeniz olmalı? Tahmini ama abartmayın, normalini söyleyin. Ya bunun sonu yok çünkü yani. 10 bin euroya da tatil yaparsınız. 20 bin euroya da hani o kadar uçma. Normal, makul olan tatil bütçesi sizce ne kadar olmalı?

Hanımefendiler, beyefendiler, herkese iyi tatiller diliyorum. Günün şarkısı çok kıymetli benim için, çok sevdiğim bir isim. Ajda Pekkan'ın bambaşka bir isimli bu şarkıyı kime yolluyoruz? Ulviye bu şarkıyı çok seviyordu, ona yollayalım. Ajda Pekkan'ın bu muhteşem şarkısı bambaşka biri kendisi için ve onu sevenlere gönderelim, bir moral olsun. Ulviye hazır mısın? Ne güzel mesajlar Ulviye için mi? Ulviye Koçak çok yakın zamanda yepyeni şarkılarıyla burada olacak ama bugün yarın da stüdyomuzda olacak. Acaba Ulviye Koçak Aşkın Sesi programında mı olmalı? Ajda Pekkan'ın şarkısını Ulviye Koçak ve onu seven tüm hayranlarına da armağan ediyorum. Az sonra buradayız.

sevinmek. Diyor ki bocuğum tatil bizim işimiz ya demiş. Çok teşekkürler. Şimdi sevgili Pınar'ın istek şarkısı var, onu da hemen yerine getirelim. Kim bizi nerede dinliyor? Tatile ne zaman çıkıyorsunuz? Kamer, güzel bir gün diliyorum sana da. Tatil programınızı yazabilir misiniz? Mesela ayın kaçında tatile gidiyorsunuz ve hangi ülke, hangi şehir? Bugünkü konumuz radyo dinleyicilerimizin tatil programı var mı? Yani bu yazın tatile çıkıyor musunuz? Çıkıyorsanız da tahmini ne zaman gidiyorsunuz ve nereye gidiyorsunuz? Betül eşiyle beraber Antalya'yı tercih etmiş. Çok sıcak değil mi Betül ya? Şu an 40 derece mesela. Sıradaki şarkı sadece Melek ve bir de Yasemin için armağan edersen çok sevinirim demiş. Tabii. Radyo dinleyicilerimizin tatil planı var mı? Temmuz ve Ağustos'ta yoksa çalışıyor musunuz? Herkes bugünün şarkısını da sevdiklerine de armağan edebilir.

Bizim dublaj okulu burada mı? Hemen bakalım. Yeni Medya Akademi Çarşamba grubu dün ilk derste. Onlara bir şarkı sözü vermiştim. Çok içten doğal ve enerjileri çok güzel, muhteşem bir sınıf. İnşallah her zaman da başarılarının devam diliyoruz. Artık bizim öğrettiklerimizle bundan sonraki hayatlarında da güzel işler yaparlar. Dinleyen varsa hemen bana yazsın. Ben de onlara şarkı yollayayım. Kimler dinliyor bakalım. Haftaya cuma günü köydeyim Beybocuğum demiş. İnşallah, Allah izin verirse. Dündar, nereye gidiyorsun? Konya Kulu. Konyalılar, özellikle Konya Kulu İsveç'te çok, biliyor musun sevgili Dündar? İsveç'te 300 binden fazla Konya Kululu var. Aşırı derecede. Konyalılara da çok selam. Günaydın.

Maşallah be. Yapıyor bu sporu be, ne güzel. Alttan alttan böyle enerjimiz yerine geliyor. Kübra diyor ki Düsseldorf'ta yanıyor İbo. Düsseldorf kaç derece Kübra? Ne güzel bir selfie yollamış.

dersim reklam ve animasyon. Vallahi çok eğlendik dün. Dün de dedim ki arkadaşlar dinlerseniz radyoyu size de bir moral şarkısı yollayayım. Teşekkürler Yeni Medya Akademi Başakşehir Belediyesi'nin dublaj okulu öğrencilerine bir alkış. Çok akademi var, 18'e yakın böyle ama dublaj okulunda ben eğitim verdiğim için çarşamba ve cumartesi günleri buradan arkadaşlarımıza da bir kocaman bir günaydın diyelim. Günaydın İbocuğum, nasılsın? Bugün burç yorumu var mı demiş. İsterseniz olabilir ya. Var mı, istiyor musunuz? Burcunuzu yazın. Belki birazdan bir astrolog arkadaşımız bağlanabilir. Nihal, aldım mesajını. İpek'le beraber Göktürk'te dinliyorlar. İyi sabahlar diliyorum. Firdevs, Nazlı, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. İbocuğum bugün takım elbise giydim. Yakışmış mı demiş. Orhan, bu sıcakta. Oğlum dışarıda 40 derece sıcak var. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisi. Bahçeşehir'de bizleri dinleyen sevgili Muhammed Ali Can Türk ailesine teşekkürler. Boğa burcuyum demiş Dündar. Not aldık kankacığım. Hastası. Kimler aramızda bir görelim. Boğa burcu Dündar'ı da not aldık. Kübra, İbocuğum biliyorsun burcumu. Akrebim ben demiş. Parantez içerisinde iyi akrep demiş. Ya bunun enerjisini seviyorum ben ya. Ne desem alınmıyor. En sevdiğim insan tipi. Vallahi benim bazen arkadaşlarım var. O kadar tripli ki. Hepsinden sıkıldım. Yemin ediyorum var ya, hepsini temizleyeceğim, yenileyeceğim, onları istiyorlar. O derece sıkıldım yani. İkizler burcuyum demiş Cansu, hoş geldin. Günaydın İbrahim'cim, nasılsın, iyiyim sen? Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum kankacığım. Vay, benim Murat abim geldi. Vay vay vay, Murat abim hoş gelmiş. Erdat'la hoş geldin kral. Ah, İbo nasılsın? Seni seviyoruz. İbo dememde bir sıkıntı var mı demiş. Yok be, kafana göre takılın. Numarasının sonu 18 ile biten sevgili Dinçer. Ben buradan görüyorum ismini ama sen yine yaz. Günaydın, kolay gelsin diyor Yavuz Bey. Linz'den hoş geldiniz Yavuz abim. Ben de akrep burcuyum İbocuğum. Bana da bir şarkı var mı? Tabii ki. İkizler burcu sevgili Murat abimize de bir şarkı. İkizlerin kralı burada demiş. İkizler burcu, vay Erdatlı. Adamsın ya. Kanka klimayı açıyor mu yoksa camları mı açıyorsun? Gözyaşımdan başka nedir? Almanya'dan bir arkadaşım geldi. Bana bir kahve getirmiş. Tadına bir... Abi aşırı böyle acı ya. Bakayım. Başka nedir? Abi çok acı. Ama çok... Hem acı hem hoşuma gidiyor. Ben de aslında ne istediğimi bilmiyorum, biliyor musunuz? Aslında acı içmemem lazım. Ama bir yandan da hoşuma gidiyor. Nein İbo. Nein İbo. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Ya benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. İlker, o da dinliyor Bakırköy'den. Abi seni dinliyoruz. Çok keyfimiz yerine geldi demiş. Çok teşekkürler. İçerimde volkan kaynağı. İbo bizi havuza yolla demiş. Valla olabilir ha. Siz iki kişiyi havuza yollayabilirim. Ataköy Marina'da. Olabilir, aynen. İki kişiyi havuza gönderelim biz. Nereye yollayalım? Ataköy Marina'da. Deniz suyundan havuza gitmek ister misiniz? Niye girdiniz? Şaka mı? Değil, gerçek. Arkadaşlar, deniz suyundan bugün iki arkadaşımızı havuza yollayalım. Hem de deniz suyu olsun yani. Tatlı su olmasın. Deniz suyundan havuza gitmek isteyenler, bir parmakları göreyim. Ataköy Marina'ya yollayacağım iki arkadaşımızı.

Şimdi Amerika ile konuşuyordum da orada gece. Ah, tekrardan buradayım. Kıymetli dinleyenlerimiz biliyorsunuz ki Amerika yolculuğum olacak. Onun planlamasını yapıyoruz. Nerede kalacağım, ne yiyeceğim, kim beni alacak? Ondan sonra orada sıkıntı çekmeyeyim diye onun planlamasını bitirdik. Anladığım kadarıyla orada çok büyük sorun yaşayacakmışım. Neyse ben zaten sorunlu insanları severim. Çekiyorum, mıknatıs gibi çekiyorum yani. Şöyle bir gün sorunsuz bir insan gelse de böyle keyif yapsak hep bir problem ya. Yavuz abi seviliyorsun Liz'den videolar açamıyorum yayında. Çünkü İstanbul'dan Viyana'ya bağlandığım için Yavuz abimizin o güzel enerjisiyle Liz'den harikasın kral adam ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olanlar, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. İyi sabahlar, çok sıcak biliyorum ama ne yapayım, ben de işimin başında olmak zorundayım. Yani Pindrinks içtim az önce iki tane kendime geleyim diye. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i bulabilirsiniz. Soğuk buz gibi için. Şimdi arabanızda hep olsun Pindrinks, evinizde hep Pindrinks olsun, ofislerde olsun. Çünkü şekersiz ve glutensiz çok iyi bir içecek Pindrinks. Bintat süpermarketleri ve tüm Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Bintat'a gittiniz mi bu arada 22. Viyana? Çok güzel değil mi? Çok beğendiniz. Ben de çok beğendim. 22. Viyana'ya gittiğimde hemen Pindrinks'leri de oradan aldım iki tane. Dedim ki Şeref abi şunlardan bir bana 10 tane ayır hemen. Çünkü çok hızlı tüketiliyor Pindrinks Viyana'da. Bir de işte çileklisini falan çok seviyorum. Beyaz şeftalisini çok seviyorum. Hemen sepete ekledim. Çocuklar hemen talimat verdi. Reyonlarda sürekli Pindrinks akışı var çünkü. İyi ki varsınız. Viyana'daki tüm dinleyicilerimiz Pindrinks içmediğiniz bir gün gerçekten insan kendini mutsuz hissediyor ya. Pindrinks'ten öncesi ve sonrası. O yüzden Pindrinks bol bol tüketin. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Cornea Book şubesinden sonra 22. Viyana'da kasap reyonu, şarküteri reyonu, sebze ve meyve reyonu ve içecek reyonunda çok güzel indirimler ara ara projelerde oluyor. Bintat Süpermarketlerine teşekkürler. Şeref abi yeni şube geliyor mu? Şeref baba. Abi ben her hafta bir şube istiyorum. Ben her hafta bir şube açılışı istiyorum Şeref abiden.

şansınız o. İbocuğum elim işte, kulağım sende demiş. Çok teşekkürler. Linz'den Yavuz günaydın. Videoyu da çekip atmış. Teşekkürler kral. İbocuğum ben Duygu, bana da bir şarkı. Yavuz diyor ki çok sıcak gerçekten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Nasıl olacak peki? Fransa'ya baksanıza, aşırı... Ya Fransa'da durum daha kritikmiş. Kırmızı alarm verilmiş. Bu arada Venezuela'da deprem. Çok üzüldüm ya. İki tane ard arda deprem oldu. Venezuela'da çok kayıp var ya. Haberlere bakıyorum da kayıp sayısı aşırı derecede. Çünkü önce dün işte yerel saatte 18'de oldu deprem. Yani... Aşırı üzüldüm yani, bayağı bir şimdi haberleri daha yeni yeni düşüyor. O yüzden Allah yardımcıları olsun, çok geçmiş olsun. Venezuela iki depremle sarsıldı 40 saniye arayla. 7'nin üstü ikisi de. Binlerce kayıp var. Birincisi yerin 20 kilometre ortalama, diğeri de 10 küsür kilometre. Detaylar tabii ki haberlerde verilecektir. Bizim haberlerde de verilecek. O yüzden bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Günaydın İbrahim, nasılsın? Bana da bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Kasap Nuri'den günaydın demiş. Esra, Viyana'da hava çok sıcak. İbrahim'cim ben de şu anda balkondayım demiş. Bizi kimler de dinliyor? Şöyle bir... Şu sayfaları bir temizleyeyim ya. Şunları bir sil. Tümünü sil yap. Sil abi. Her şey ne var ne yoksa sil ya. Aynen. Bugün tümünü sil modundayım biliyor musunuz? Telefonda var ya tümünü sil. O moddayım. Hadi o yüzden tümünü sil modu yapalım. Bembeyaz bir sayfa olsun. Artı 43 660 130 19 79. Nuray abla çok geçmiş olsun Venezuela halkı için. Aynen ben de... Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Orada tabii dinlenmiyoruz. Bilmiyorum, belki dinleniyoruz ama çünkü Venezuela'yı dinlenme oranlarında çok düşük görmüştüm. Çünkü dünyada en çok, en yoğun dinlenen ülkelerden bir tanesi Avusturya. Sonra Almanya geliyor, Hollanda, Fransa, Belçika. Bu bölgelerde çok yoğun, hatta aşırı yoğun dinleniyoruz. Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de de dinleyici oranlarımız inanılmaz yüksek. Son bir haftada %14.2 büyümüşüz. Bu çok ciddi bir oran ya. %14.2 ne demek biliyor musunuz? Aşırı büyüme gerçekleştirmiş radyomuz.

Şengül diyor ki ben de dinlemekteyim. Çok geçmiş olsun gerçekten Venezuela halkına. Aynen. Ya dünyanın neresinde olursa olsun deprem acıdır. Doğal afetler tabii ki dünyada yaşanıyor. Ama bazen ben en büyüklerini de gördüm, işte bu Gölcük depreminde de yaşamıştık 99'da. Sonra onun üzerine 10 tane deprem daha yaşadık. O yüzden inşallah tekrarlanmaz dünyada, her şey normal olur. Bir 5 dakika sonra yeni saate giriş yapacağız. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir günaydın mesajlarınızı da alalım. Kamil Hanım hoş geldiniz. O da bir operatörün çalışanı, call center'da çalışıyormuş.

Her gittiğin ülkede bir Murat olmasa problem yaşarsın demiş. Doğru Murat abi ya. Ama gerçekten bak Amerika'da da Murat var biliyorsun değil mi arkadaşım? Ya teşekkürlerimizi iletelim sevgili Erdatlı. Valla güne güzel bir mesaj bırakmışsın. Tebrik ediyorum seni. Ya dünden beri bir kırgınlık var üstümde ya. Bir türlü atamıyorum. Aslında bir serum yapacağım yayından sonra. Çok klima çarpıyor ya. Burada İstanbul'da o kadar sıcak ki. Aşırı derecede böyle kolumu kaldıracak halim yok. Ya şu telefonu kaldıracak halim yok. Hasta değilim ama böyle nasılım biliyor musunuz? Böyle tadım yok, enerjim düşük, mutluluk oranım sıfır. Allah'ıma çok şükür yine ses tonum böyle cici geliyor, hoşuma gidiyor ama içim biraz kötü yani. Tatile ihtiyacım var evet ya. Ben uzun zamandır tatil yapmıyorum biliyor musunuz? Yemin ediyorum her sabah yayına giriyorum, öğleden sonra da denize giriyorum biliyorsunuz. Ama hakikaten tatil zamanım gelmiş ya. Sağ olsun Ali abi bana diyor çıksan oğlum tatile, bir sana 15 gün izin veriyoruz ama ben hep kendim yayına girmek istiyorum. Yoksa sevgili Akif Özcan her zaman söylüyor dostum, bir hafta paşalar gibi tatil yap. Ama işte sabahları yayına girdiğim için sizleri de özlüyorum yani.

Antalya için en güzeli 6. ay demiş. Aynen. Şu günlerde değil mi? Ben yeni geldim diyor Antalya'dan. Valla Antalya'da çok güzel bir yerimiz var aslında da. Antalya'da ne işimiz var? Çok sıcak ya. Yemin nefes alamam. Eylül bence Antalya'da en güzel tarih Eylül.

0: Diyor ki hava çok sıcak Beybocuğum, kendimi havuza atacağım demiş. Ne kadar güzel.
1: At vallahi.
0: Burada sokak partileri... Ha, sokak partileri mi var?

0: bence.
1: Özlem diyor ki burada diyor bazı yerlerde şu anda insanlar etkinlik yapıyorlarmış. Bölgeyi bize yazsana canım, merak ettim hangi ülke burası. Evet, hava çok sıcak olduğu için sokaktaki patileri unutmayan Nuray abla, Southside Piercing. Sokaktaki sevimli patilerimizi unutmayalım, onları da güzel böyle kuşları ve arılara da, onlara da su koydum demiş. Ne kadar güzel ya. Tüm sokaktaki sevimli patileri de unutmuyor Southside Piercing Nuray ablamız. Nuray abla, senin mesajın ayrıydı. Az önce Özlem'inki ayrı. Arda en güzel şarkıları da sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz. Southside Piercing Nuray ablamız da, o da. Sokaktaki sevimli patileri unutmuyor. Onlara bir kap mama ve sularını da sürekli tazeleyin. Çünkü o kadar kaynar su olur ki, hava zaten sıcak. Hani sabahtan suyu koyuyorsunuz belki ama unutuyorsunuzdur. Onları bir tazeleyelim ya mümkün olduğunca. Bugün sevgili Elif Arıkan da konuğumuz olacak, söz yazarı, programımıza davet ettik 11.45'te.

Ne güzel şarkılar. Vallahi çok iyi ya. Alp yavrum, aldım mesajını. Teşekkürler. Enes'e çok selam. Eskişehir'den kocaman be, günaydın be kankacım diyor. Ah be kankacım. Baba Tekirdağ ne zaman geliyorsun demiş. Ne zaman geleyim? Kumbağa'dan selamlar diyor. Kumbağa'dan günaydınlar. Kumbağa çok giderdim be Salim abi. Ne yapıyorsun Kumbağa'da kral? Evin kas Kumbağa'da ne yapıyorsun? Bizi almadın burada ya.

Kimler radyomuzu nerede dinliyor? Şöyle bir günaydın mesajınızı da alalım. Hava sıcak biliyorum, farkındayım. Canınız bir şey istemiyor. Biraz karpuz peynirle günü devam ettirin. Çok hafif tempoda şeyler yiyin. Yani öyle bilmiyorum ne seviyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ama biraz karpuz peyniri güzel gider ya. Ben yazın çok severim. Haydar'la beraber sevgili kıymetli abimiz Gülcan abi. Gürcan abi sen neredesin ya? Kardeşim iyi yayınlar dilerim demiş. Gülen yüzünüz hiç salmasın adam ya. Bak bu iki tane güzel insan yan yana. Haydar baba rota 10 burada mı? İki yakışıklı bir arada. Vallahi gerçekten öyle ya. İki yakışıklı bir dilek tutayım dur aranızda. Allah'ım inşallah ben de böyle yakışıklı olurum. Amin. Rotom yine yaza kampanyalar be. Ah be Rotom be. Adamlar bu işin Şampiyonlar Ligi ya. Vallahi öyle. Ben karpuz yedim. Nereden biliyorsun karpuz yediğimi demiş. Hissederim. İçine mi doğdu diyor. Vallahi canım doğdu ya. İbacım gel bir kaşık. Ha, yok nein. Sonradan anladım. Nar yiyoruz demiş bu havada. Ah ne kadar güzel. Pudra şekeriyle beraber. Zehra çok teşekkürler. Afiyet olsun. Enes'e çok selam. Bak ikinizi de gördüğüme sevindim. Gürcan abi biliyorsunuz Gürcan abi de. Hayat enerjisi maksimum seviyede. Süper güzel insan. Güzel şarkılar dostlarımıza darman olsun. Ne dilek tuttum sizce? Haydar'a bir sorsana. İş görüşmesine geldim diyor. Süpersin. Hoş geldin Salim.

Düsseldorf'tan Kübra karpuz yerken bana bir fotoğraf atmış da ona güldüm. Abi kızın karpuz yiyişi bile güzel ya. Abi ben sana bir boşuna harcanıyor orada. Vallahi İstanbul'da şirketim olsa bunu müdür yapardım hemen. Günaydın İbom, nasılsın? Bana da bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki. İsmim Sultan. Hoş geldin Sultan. Nar ve pudra şekeri. Sen narı nereden buldun ya? Günaydın Elden, nasılsın? Ben de sana kayısı getireceğim demiş. Bir ay sonra getir vallahi. Malatya'daki tüm dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Günaydın Malatya. Gün kurusu getir bana ya. Gün kurusunu daha çok seviyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Damla ikizleriyle beraber günaydın diyor. Ne kadar güzel, maşallah. O güzel ailede çok selam. Kıymetli dinleyenlerimiz, ben İbrahim Elden, hafta içi her sabah Türkiye saati 10, Avrupa saati 9'da yayındayız. Hava çok sıcak. Fransa'da aşırı bir sıcak var. Oradan da mesajlar da var. Çok teşekkürler. Gülay Bodrum'dan meyve tabaklarını bana çekip atmış. Bir de ayağını çekmişler. Ne yapayım kızım? Allah Allah. Öyle var ya, story atıyorlar ya sadece ayağını çekip. İbocum gel buraya, tatilini yap. Sabah yayına girersin. Öğleden sonra da 4'te 5'te denize gireriz demiş. Çok teşekkürler canım benim. Ama ben Bodrum'un suyunu çok soğuk buluyorum ya. Ben biraz daha böyle şey kafasındayım. Yani biraz ılık olması lazım su. Mesela Balıkesir'in suyu da soğuk abi. Balıkesir olsun, işte Ege'nin suyu çok soğuk. En cicisi böyle Antalya. O da Eylül'de gideceksin mesela. Ya da Kıbrıs'a geçeceksin yani. Ama şey var, Mersin'de Taşucu'nu biliyor musunuz? Taşucu'nun suyu da çok güzel. Plajı da çok güzel ya. Çok sevdiğim bir arkadaşım oradan çok da güzel bir yazlık aldı da planımız nasıl olur bilmiyorum. Sevgili Bircan hoş geldin. Anka Premium Event, o da yazın tadını çıkartıyor. Sıcaklarla boğuşuyor. Ne kadar güzel. İyi yayınlar. Şimdilik sessizce dinliyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Valla güzel bir gün diliyoruz. Günün güzel geçsin. Niye sessiz dinliyorsun ya? Dönüş. Ses ver Bircan. Günaydın Elden, nasılsın? Ben de mağazada çalışıyorum. Mağazanın klimaları çalışmıyor. Patronumuz iki gündür usta bekliyor demiş. Çok zor ya. Bazen sıcaktan dolayı klimalar da yetersiz de olabiliyor. Gürcan abiye ve sevgili Haydar'a ve Rotom ailesine de bir hayırlı işler, bereketli olsun dileklerimizi iletelim. Rotom var mı yaz kampanyası?

Kıymetli dinleyenlerimiz, güzel bir şarkımız var şimdi. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Hazır mıyız? Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Sıradaki şarkıyı Melek'ten çok sevdiği aşkı için armağan olsun. İbocuğum nasılsın demiş. İyiyim sen? Şimdi şu şarkıları da ard arda paylaşalım ama biraz daha hareketli bir şarkı isteyenler var. Daha nasıl çalacağım ki hareketli? Şöyle mi istiyorsunuz? Nasıl yani? Bu tarz mı? Bu hareketli değil ki. Pow! Yok abicim, hareketli değil. Yani hareket, nerede hareket? Orada bir hareket. Dur ben size hareketli bir şarkı çalayım ya. Daha hızlı olsun. Şimdi Miami'de olmak vardı ya. Allah Allah. İşte benim tarzım bu mesela. Hazır mıyız? Beni bırakacağım böyle, o turkuaz denize salacaksın beni. Hindistan cevizi suyum gelecek, böyle içeceğim oradan. Ondan sonra kokteyllerim gelecek. Tropikal meyvelerden oluşan. Kim getirecek? Hayır, söylemem. Onları getirecek olan arkadaşlar da olacak, böyle güzel güzel. Hazır mısın İbo? Böyle bir hayat istiyorum. Şu an gözümü kapattım da bakayım. Turkuaz deniz, palmiye ağaçlar, soğuk içeceklerim geliyor. Yemin ediyorum var ya, kendime geldim ya. Hadi gerçeğe dönelim, tamam. Hayalim bitti. Hayaller palmiye ağacı, gerçekler Ataköy'deki yeşillikler. Yapacak bir şey yok. Şu şarkıların hızlı olanını hemen seçelim. Listemizde o kadar hızlı şarkı var ki. İstek şarkılarınızı bana yazın bu arada. Meltem Ruby'den tanışıyorduk demiş Meltem. Haa Ruby, ben seni ne zaman Ruby'ye götürdüm ya? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı Meltem. Ruby'den seni tanıyorum ben.

0: Hadi bir kez daha.
1: Bir sen eskimezsin. Bir
0: şarkılar eskir de bir sen eskimezsin. Benim gönlümde. Faylım ney? Aşkımın canı helva çekmiş. Ay ben öyle. Aşkımın canı karpuz çekmiş. Ay ben öyle. Ya şu Düsseldorf'a gideyim de bu Kübra'nın gerçekten şu marifetlerini bir göreyim ya. Kız yaz diyor ki ne zaman geliyorsunuz?
1: Takvimler.
0: Dur alayım bir bilet ya. Vallahi dur bekle.
1: Eskimesi.
0: Şu Atina'ya gideceğim şimdi. 21-23 Ağustos Atina.
1: Evler yollar eski. Şehir eski.
0: Dur bir bilet alayım şu Düsseldorf'a ya. Vallahi başımın etini yedi şu ya.
1: Bir sen kerim.
0: Kaç paraymış dur bakayım.
1: Bir sen eskimesin. Bir sen kerim.
0: İstanbul Havalimanı Düsseldorf. Düsseldorf. Bugün en kaçı arkadaşlar? Nerd. Pazartesi günü gideyim ya. Dur bakayım pazartesi günü. Biletler ne kadar?

Evet sevgili dinleyenlerimiz, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Aslında bir şey değilmiş ya. Gidiş dönüş 200 euro. Aslında verilir mi? Verilir. Bileti al. Evet. Şu bileti alayım da ben. Gidiş dönüş 213 euro oldu. Güzel. Ödeme işlemi.

Tekrardan ders sonrası da Perşembe günü bu sefer Dortmund'a gideceğim. Oradan da 3 Temmuz'da Tarkan'la beraberiz. Sonra gece sabaha karşı dönüyorum. Okey, şu Düsseldorf biletini alalım. Felek. Faturayı da Küboş'uma yollayayım. Okey. Yürek yanar, kor olur, yanmak bile hiç kalır. Kız beni sırf görmek için 213 euro para veriyor ya. Akıl işi değil vallahi.

Ama değer ya, klişe olmaz olur mu? Duygu diyor ki abi seviyorum senin şu enerjini demiş. Çok teşekkürler. Esat abimin selamı var. Esat'ın kardeşi. Bircan görüyorsun değil mi bak? Bircan da Mersin'den güzel davet etmişti bizi ya. Anka Premium Event. Çok eğlendik. Stuttgart'ta çok yakında sizlerle yine güzel bir etkinlikte buluşacak ama büyük bir ihtimal Ekim'in herhalde ilk haftası ya da ikinci haftası olur değil mi Bircan? Sen şimdi bir Stuttgart'a git, bir ortama bir bak. Nuray ablacığım ya. Nuray ablanın dükkanında da bir buluşma yapalım. Güzel olur. Stuttgart'taki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Stuttgart İbrahim Elden sizin için özel gelecek.

Hakan Peker'den Karam şarkısı güzel olur demiş. Hızlı ve Öfkeli sinema filminin çekildiği demiş yerde. Hissettim kendimi, vay be. Salim abi neredesin kral sana?

İbrahim'cim nasılsın demiş. İyiyim, sen nasılsın? Karadeniz'in hırsın çocuğu. Şair ceketli çocuğu demiş. Kazım Koyuncu'nun. Ha, güzel bir eseri değil mi? Sevgili, ben güzel bir şimdi ölümünün 21. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz demiş. Ne kadar kıymetli bir mesaj olmuş. İyi ki varsın Salim abi, bu konularda çok hassas. Biz de kıymetli dostumuzun bu güzel mesajını da okumuş olduk. Sevgi ve saygıyla biz de analım, özlemle anıyoruz. Birazdan hatta programın sonunda da güzel bir eserine yer veririz. Ne yapıyorsunuz şu anda? Kimler bizi nerede dinliyor? Şu an aşırı sıcak. Vallahi şu anda bir 20 dakikam kaldı yayını kapatmak için. Ama çeyrek kala Elif Arıkan'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Elif'in son güzel şarkısı, çok da güzel, böyle bir yapay zeka ile yapmış. Onu konuşacağız. Hadi son mesajlarınızı alalım.

0: Efendim şimdi Murat abimiz takside bizi geçen gün Viyana'ya geldiğimde Murat abi isimlerini yazsan Avusturyalı arkadaşlarımız. Kanka diyor senin göldeki evini sahipleri şu anda yanımda. Kıymetli hanımefendi ve beyefendiye de selam. Ya hattın diğer ucunda Elif Hanım var. Elif Hanım şimdi siz bizim için çok kıymetlisiniz. Çok değerli bir söz yazarı. Viyana'da bir tane gölün üstüne ev bulmuştum da Murat abi de onun sahiplerininle selfie çekmiş. Şu anda onu dinleyicilerimize paylaşıyorduk. Viyana'da gölün üstünde ev ne kadar havalı olur sevgili Elif. Arıkan hoş geldiniz.
1: Merhabalar herkese. Harika gidiyor vallahi programınız. Viyana'da gölün üstündeki ev harika olur.
0: Orada da şarkı mı yazsanız acaba siz? Tam ne ilham gelirdi?
1: Neler yazılır var ya şu an o çiçekler miçekler de açılmıştır zaten. Tam kıvamında.
0: Nasıl bir ev biliyor musun sevgili Elif? Şimdi orada gölün üstünde ev ama herkesin birbirine ayrı ayırmışlar. Merdivenle de direkt göle iniyorsun. Nasıl?
1: Of süper vallahi. Harika.
0: Çok güzel.
1: Dağlardasın da.
0: Çok iyi ya. Peki sevgili dinleyicilerimiz biraz daha yakından tanımak ister. Elif Arıkan söz yazarı çok da kıymetli, çok değerli bir isim. Derim ki Elif bugün dinleyicilerimiz seni yakından tanıması lazım. Ve çok yakın zamanda da yapay zeka ile güzel bir proje yaptın. Konuşalım mı lütfen?
1: Merhabalar herkese. Evet normalde tekstilciyim. Çok eskiden beri yazıyorum. Bu yapay zekanın sayesinde yazdıklarım gerçekten güzel bir şarkıya dönüştü mü ya da nasıl insanların ruhuna hitap ediyor. Hepsini gerçekten anlık olarak farkındalık yaratılabiliyor. Ben de böyle sözleri, insanların duygularını, sadece kendi duygularım da değil, çok iyi gözlemciyim. Bir şeyleri gördüğüm zaman hemen onunla ilgili bir şeyleri yazıveriyorum.
0: Süper.
1: O yüzden düşüncelerimi, hikayelerimi ya da yaşadıklarımız çoğu zaman çoğu insanlarla aynı duygular. Ama bazen cesaret edemiyoruz bunları paylaşmaya. Ay ne derler, nasıl olur? Gerçekten herkesin hoşuna gitti mi? Bir cesaret konusu. Ben bu cesaretimi sizinle birlikte kırdım.
0: Çok güzel.
1: Dokunduğumu da düşünüyorum.
0: Daha iyi olacak.
1: Daha iyi olacak değil mi? Hepimizin
0: kalbinde
1: bir küller var.
0: Kalbimin külleri gerçekten. İnsanın kalbinin külleri tekrardan böyle yenilenmeli ya. O kalpteki heyecanlar tekrardan yenilenmeli bence. Şöyle bir bakalım.
1: Evet bence hava da güzel olunca güneşin her açtığını doğduğunda diyeyim. Bence küllerimiz yeniden uçup gidip yenileniyor.
0: Ne güzel ya. Gerçekten öyle. YouTube'dan nasıl ulaşabilirler şarkıya? Biz radyoda paylaşıyoruz gerçi.
1: YouTube'dan şöyle aslında yazar olarak Elif Arıkan olarak Instagram'da varım ama şarkıyı kendim söylemediğim için sadece sözleri bana ait olduğu için Elom diye kanalım var. Oradan paylaşıyorum. Şu an tek bir şarkıyı paylaştım ama diğerlerini de paylaşacağım yavaş yavaş.
0: Biz heyecanla
1: cesaret
0: bekliyoruz.
1: Yavaş yavaş. Oradan takip ederlerse, yorum yazarlarsa, gerçekten birkaç kişinin kalbine ulaşabildiysem çok mutlu olurum yani. Tamamen insanlarla kalben iletişim kurmak için açtığım bir kanal.
0: Şimdi dinleyicilerimiz kalbimin külleri hemen YouTube'a yazın lütfen. Ne kadar güzel böyle yapay zekada sevimli bir pati de var böyle klipte. Ne
1: evet
0: kadar
1: o
0: güzel.
1: Benim lokam. Bak şu an bahsedince hemen tepki verdi.
0: Ne tatlı ya gerçekten muhteşem. Ayzen biz de çok mutlu olduk. Bu güzel.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Ben de şarkı için. Bu arada burcunuz nedir?
1: Terazi, yükselenim aslan.
0: Vay vay vay teraziye aslan şaka mı ya?
1: Evet hayatın hem dengesi hem gücü ikisi bir arada.
0: Ne kadar güzel ya hem dengede tutuyorsunuz hem güçlü bir yapınız da var. Vallahi kutluyorum ya.
1: Zor ama.
0: Zor
1: değil mi? Hem zor hem güzel hem zor.
0: Ne zorluğu var mesela?
1: İnsanları dengede tutmak zor. Herkesin istekleri, bakışı hepsi farklı. O yüzden onlarla aynı frekansa geçmek, aynı dile ortak noktada buluşmak zor. Orada da aslanın gücü oluyor bazen dengeliği sabitleyen.
0: Acaba sevgili Elif Arıkan en çok hangi burçlarla anlaşıyor?
1: Hepsiyle anlaşıyorum bence. Yani burçların böyle hem pozitif yanları hem negatif yanları var ya, hep insanların da kendisini düzeltmesi gereken enerjiler. Aslında bütün burçlar çok güzel ama biz hayata yanlış yerden bakıyoruz ya da hep geçmiş ya da böyle kaygılarımızla yaşıyoruz. Hep derler ya böyle astrologlar, şunları şunları yaptığınız zaman şunlar gelecek hayatınıza diye. Ben hayata en kötü şeyi yaşarken bir de pozitif bakan herkesle anlaşıyorum bence.
0: Süpersiniz.
1: Enerjiyi hep güzelde tutmak gerekiyor. Kötü bir şey yaşadığında iyi çağırmak gerekiyor. Hep iyi istemek gerekiyor. Bence mucizeler böyle bir şey hayatta. Buluyor yani.
0: Süpersiniz. Yazmaya devam ediyor musunuz? Kaç eseriniz var?
1: Yazıyorum. Ya çok çocukluktan beri yazdığım için bir sürü var aslında da yavaş yavaş.
0: Çok güzel. Peki o
1: Biraz
0: zaman.
1: şu an güzel tepkiler gelirse, evet biz sizin kalbinizde aynı şeyleri yaşıyoruz diye tuttukça yayınlamaya başlayıp devam edeceğim.
0: Süpersiniz.
1: Önemli
0: Vallahi
1: olan insanlara ulaşmak.
0: şimdi Elif, biz de onun için bugün bir bağlantı yapalım dedik. Avrupa'daki Türklere, Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan ve Türkiye'deki dinleyicilerim şu anda belki ilk kez duyanlar oldu Elif Arıkan'ı. Ama uzun zamandır yazmaya devam ediyor. Kalbim, ya bu kalbimin külleri, gerçekten kalbimin küllerini bir dinleyin. Klibi mutlaka izleyin ve orada beğeni ve yorum da yapın. Kanalla
1: Peki şey
0: alakalı.
1: yapıyor muyuz? Yorgun hissedenleri ferahlaması için peyzajda yemek.
0: Aa, güzel olur ya. Kesinlikle. Ben kazansam olur mu ya? Benim bu, çok ihtiyacım var bu.
1: Siz çok geziyorsunuz. Olmaz. Sizde bir kül göremedim ben.
0: Ya var ya, bende de var ya. Tüh ya.
1: Yok,
0: Küllerim.
1: siz de geziyorsunuz. Viyana'da göl kenarında yiyorsunuz
0: Aşk
1: siz.
0: olsun,
1: O
0: hak etmiyor.
1: taksici yorgun abilerim. Hayatta benim gibi çalışırken yorulmuş. Ama enerjisini kaybetmemiş birisine verelim.
0: Öyle mi yapalım? Ben
1: Öyle yapalım.
0: hak etmiyorum yani, aşk olsun Elif Hanım ya.
1: Hak ediyorsunuz ama sizin enerjiniz yüksek şu an.
0: Hep
1: Allah
0: başıma ne geliyor
1: düşürmesin.
0: biliyor musun? Bu enerjim yüksek olduğu için geliyor zaten. Çünkü genel olarak etrafımdaki insanların enerjisi düşük olduğu için ben hep yalnız kalıyorum ve mutsuz oluyorum. Böyle hayat mı olur ya? Böyle hayat mı yaşanır ya?
1: Olur mu ya, siz enerjiyi işte bazı insanlarda enerjiyi yükseltmek için varlar. Siz o kısımdasınız.
0: Depolamak lazım ama biliyorsunuz bazen de böyle şarj
1: Evet.
0: etmek lazım. O yüzden
1: Onu Viyana Göl'de.
0: bir yana Ya Elif, süpersin. Peki o zaman bugün dinleyicilerimiz arasında yine iki arkadaşımızla böyle gerçekten senin şarkılarını sayfasında paylaşanlar arasında biz bakarız, ben onları test edeceğim. YouTube'da sana yorum
1: Tamam.
0: atan, kalp atan
1: Süper.
0: arasında bence iki arkadaşımızı da
1: Ortak buluştuğumuz birisine. Evet.
0: çok güzel olur. Hadi
1: Çok
0: dinleyicilerimize
1: güzel. Hadi.
0: YouTube'a gelin o zaman. YouTube'da kalbimin külleri yazın ve bu güzel klibi izleyin ve beğeni ve yorumlar önemli. Aralarından iki arkadaşımızı yollayalım. Daha ne yapsın ya? Elif. Elif daha ne yapsın ya? Çok teşekkür ediyoruz. Çok renkli bir
1: Ben
0: sohbetti.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese çok sevgiler. Hafta sonuna da giriyoruz. Güzel bir hafta sonları diliyorum. Az kaldı. Son dayansınlar çalışma hayatına. 2 günde şöyle süper geçirsinler.
0: Elif Hanım çok teşekkürler. Elif Arıkan, iyi
1: Ben
0: ki
1: teşekkür
0: varsınız.
1: ediyorum.
0: Görüşmek
1: Sağ
0: dileğiyle.
1: olun. Siz de öyle. Görüşmek üzere.

Ya Deniz diyor ki ben bu şarkıya bayılıyorum. Çok eğlenceli. Bir daha çalar mısın? O yüzden bir bölüm çaldık. Teşekkürler. 90'ları çok severiz ya. Artı 43 660 130 19 79. Kazım Koyuncu'dan bir eserimiz var. Kazım Koyuncu. Özlemle anıyoruz. Bizim Salim abimiz. İyi ki varsın ya Salim abi. Oflu 61,5. Ona da selam yollayalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79 Murat Erdatlı. Murat abi bizim Avusturyalı, onların isimlerini yazmamış ya. Kanka şu anda göldeki evinin sahiplerini götürüyorum demiş. Ya hayırlı işler, bereketli olsun Murat abi. Salim abi dinliyor musun? Bak çalıyoruz eseri. Programa katılan herkese teşekkürler. Pindirings'e çok teşekkür ediyoruz. Viyana'daki tüm Türk marketlerine Pindirings. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Hayırlı işler, bereketli olsun. Bintat'a selam. Yeni şube açmaya devam. Hoşça kalın. Kimse

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezaları artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündeki

0: Aileler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Yabancı mahkumlar ülkelerine gönderilecek. Avusturya cezaevlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla sıla hapsi uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle yabancı mahkumlar cezalarının belirli bölümünü tamamladıktan sonra kendi ülkelerine gönderilecek. Uygulama kapsamında her yıl yaklaşık 300 mahkumun sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Favoritene yeni bisiklet yolu geliyor. Viyana'nın 10. bölgesinde bisiklet ulaşımını geliştirecek yeni bir proje başlatıldı. Nairrahgasse'de yapımına başlanan 550 metrelik çift yönlü bisiklet yolunun Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 36 yeni ağaç dikilecek ve 650 metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak. Viyana'da klinikte seri cinayet şüphesi. Viyana'da eski bir hemşire hakkında gece nöbetlerinde 6 hastaya aşırı doz morfin vererek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada zanlı suçlamaları reddederken bazı cenazelerin yakılmış olması deli toplanmasını zorlaştırıyor. Kumar borcu için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. Viyana'da 40 yaşındaki bir adam 17 bin avroluk kumar borcunu ödeyebilmek için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. İki soygunda aldığı 12.600 avroyu yeniden kumarda kaybeden zanlı ikinci soygun girişiminde yakalandı. Şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Parkta uyuşturucu kullanımı tepki çekiyor. Viyana'nın 6. bölgesinde açık alanlarda uyuşturucu kullanımı ve enjektörlerin çevreye atılması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. İlçe yönetimi bölgenin koruma bölgesi ilan edilmesini isterken vatandaşlar daha fazla polis ve kalıcı güvenlik önlemi talep ediyor. İnşaattan düşen genç işçi ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Omurgasından ciddi şekilde yaralanan genç işçi, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metro raylarını inen kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 12. bölgesinde metro istasyonunda raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye U4 metro treni çarptı. Ağır yaralanan kişi tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metro seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Viyana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı gece 20 dereceye kadar düşerken gün içinde 34 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Koşa koşa geldim. Yepyeni bir programda yeniden yeni bir günde birlikteyiz. Ne mutlu bize ve başlıyoruz.

0: Evet Tamer'e teşekkür ediyorum. Günü şaşırmayacağım. Bugün Perşembe. Ve takvim yaprağımız 25 Haziran 2026'yı gösteriyor. Güzel bir Perşembe günü başlamıştır inşallah sizler için. Efendim ben de güzel başladı. Gerçekten güzel başladı. Ama yavaş yavaş hava yine bulutlanmaya başladı. Bir sokak, bir şarkı, bir an yeter. Biliyorum ki bulunduğunuz yerde, özellikle Avrupa'da, özellikle Viyana'da oldukça yüksek derecede sıcaklık var. İspanya ve İtalya 40 derece görmüş dün ve İspanya ve İtalya'da yani sıcaktan can kaybı var, o kadar diyeyim. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Havanın bu dengesizliği aslında bizi bizden alıyor. Yani sıcak falan değil. Yani birdenbire böyle bir sıcak oluyor. Birdenbire bir şey oluyor. Allah hayırlısını versin diyorum. Başlıyoruz biz böyle güzel. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. Yepyeni bir yolculukta yine yeniden birlikteyiz. Güzel bir yolculuk olacak. Öyle tahmin ediyorum. Öncelikle biliyorsunuz programımızın iki değerli sponsoru var. Sponsorlarımıza 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletirken en çok da teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü hepinizi çok seviyorum ve sizlerle buluşmamı sağladıkları için, destek oldukları için hem kendi adıma hem sizler adına hem radyom adına teşekkürlerimi iletirken bol bereketli, bol hareketli, bol müşteri, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve ulusal içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen sağlıklı içeceğimiz Pindrinks bu sıcaklarda çok iyi gider diye düşünüyorum. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'in özelliğini artık biliyorsunuz, benim en çok gurur duyduğum Avrupa'da birçok yerde marketlerde, süpermarketlerde, raflarda yerini alması ve Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan radyom Viyana FM'e çok teşekkür ediyorum. Evet, bazen neyle gurur duyuyoruz? Ülkemizle gurur duyarken işte bayrağımız orada dalgalanıyor. İşte Türk'ün bir esamesi oralarda bir iz bırakıyor gibi cümleler kuruyoruz. Tıpkı biraz üzgünüz biliyorum ama 2026 Dünya Kupası içinde çok heyecanlıydık. Biraz hayal kırıklığı ama çokça gurur.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra şöyle bir bakayım kimler yazmış. Öncelikle telefon numaramızı tane tane söylüyorum çünkü... Maveramsı'nın radyosu açık mı bilmiyorum. Bayağı zor bulmuş beni programda. Efendim artı 43 660 130 1979. İnşallah doğru söylemişimdir. Yok artık. Bunu da unutacak değilim ya. Aa. Unuttun mu yoksa? Yok canım. Şaka yapıyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Program esnasında ben canlı yayındayken hiçbir yere bakamıyorum. Yani bunu hemen beyan edeyim. Sonra sitem ediyorsunuz. Oradan yazdım, buradan yazdım, görmedim diyorsunuz. Etmeyin efendim sitem. Ben sadece bir yere odaklıyım. WhatsApp mesaj hattımıza. Kimler bizlerle birlikte? Kimlerin mesajlarını görüyorum? Şöyle bir bakayım, bakayım. O yazmayanlar var ya, derhal yazsınlar. Bak ben okuyana kadar, işte tek tek merhaba diyene kadar yazın lütfen. Yazamıyorsanız bir nokta koyun. Göreyim bakayım. Hadi, hadi, hadi. Ay direk aktıra. Zorla mesaj mı yazdıracaksın? Evet. Şiddete karşıyım. Adımlar aynı ritimde. Gönüller aynı tende. Evet, Tamer bizlerle birlikte. Tamer'e teşekkür ediyorum. Tarih, valla tarih bilgisini artık Tamer'den alıyorum. Ayten bizlerle birlikte. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Cevat İngiltere'den sesini ulaştırmış. Daha doğrusu mesajını ulaştırmış. Emine Sultan bizlerle birlikte. Efendim Suat, selam abla, çok sıcak, 36 derece tam. Ya Suat, yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten de, farkındayım. Haberleri takip ediyorum. Mesela dün İspanya, İtalya'nın 40 derecesini görünce aklıma siz geldiniz. Allah yardımcınız olsun. Zuhal bizlerle birlikte. Sadece Zuhal'in mesajına bir öncelik tanımak istiyorum. Bir saniye. Çünkü merak ettim. Çok merak ettim. Bir fotoğraf var. O fotoğrafı da merak ettim. O yüzden...
5: Merhaba, merhaba, merhaba.
0: Merhaba, kardeşim. Merhaba.
5: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş gördüm, hoş buldum.
5: Sana sımsıkı sarılıp kocaman öpüyorum ablacığım.
0: Ben de sana.
5: Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum.
0: İnşallah.
5: Elim işte, kulağım sende. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Sen ne arıyorsun orada Allah aşkına? Onu anlayamadım. Valla eldivenleri falan takmış. Sokak kapısının merdivenlerinde kendisi. Dur bakayım, yoksa merdiven temizliğine mi gitmeye başladın acaba diye düşündüm. Yok canım. Ondan sonra çok zor iştir ha o da. Bakayım bakayım. Elinde hortum da var galiba. Ne yapıyorsun kuzucuğum? Allah yardımcın olsun. Raşit bizlerle birlikte. Erdatlı babacığım merhaba. Selamünaleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Hoş buldum herkese. Selamlar, saygılar. Yukarıda bir fotoğraf gördüm. Vay. Raşit'ciğim, şarkılarla fal tutmuyoruz artık. Tatile girdi. Sezon finali yaptık. 10. sezonla sezon finali yaptık.

Ya işte öyle Raşit'ciğim. Nasıl pür dikkatle yayını dinlediğini anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Olay Yeri kitabını ne kadar pür dikkatle okuyorsan yayını da demek ki öyle dinliyorsun. Şimdi Almanya'ya doğru yola bir çıkalım. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Taner'cim merhaba. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Biz yanmaya devam ediyoruz. Vah, sabah ilk defa bakın ilk defa bahçeye çıktığımda böyle bir yaz sıcağı hissettim. İlk defa. Böyle bir sıcak var ama sizin oradaki gibi falan bir sıcak değil. Hatta şu anda dur bakayım Isparta'daki hava durumuna bakacağım. Ama biz ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız püfür püfür serin serin olsun. Yazın diyoruz bunu. Hava durumu. Bakayım. Evet. Vay. 31 derece. Isparta'da da. Tabii benim evimin konumu çok enteresan. Ben hepinizden ve Isparta'da yaşayan birçok haneden şanslıyım. Neden? Şu anda benim dairem bundan yıllar önce kömürlükmüş efendim. Ama bildiğiniz kömürlükmüş. Sonra işte olaylar olmuş. Burası bir aile binası. Biliyorsunuz bazen gayrimenkuller insanların birbirine girmesini sağlar. Mahkemelik olurlar bir mal mülk yüzünden. Çok iyi biliyorsunuz bunları. İşte öyle olaylar olmuş. Neyse benim akıllı ev sahibim ve aynı zamanda arkadaşım sevgilim Meral çok akıllı bir kadın. Davaları kazanmış, her yerini binanın satın almış, kredilerle çekmiş. İşte yani bir sürü ama handikaptan geçip de. Neyse bu şu andaki benim dairem evin temeli olduğu için tamamen eski kesme taştan duvarları. Ve kesme taşın özelliğini bilirsiniz. Ben özellikle burayı tercih ettim. İşte kışın sıcak olur, yazın serin olur böyle. Erdatlı babam çok iyi bilir ne demek istediğimi. Mağara serinliği hissedersiniz kesme taşın olduğu yerde. Dolayısıyla işte burayı elden geçirirken, tadilat işte dekorasyon yaptırırken o kesme taşlara dokunmamış. Sadece üzerine garip bir boya, sıvı atım. Yani böyle görseniz nasıl bir boya var falan dersiniz ama çok da güzel olmuş. Bence hiç sıkıntı yok. Baştan sona da yaptırmış, kömürlük olmuş güzel bir daire. Tabii dairenin arka tarafında güzel bir bahçe, ön tarafında bir bahçe. Ve ben yazın mesela Isparta'da insanlar ne kadar yanarsa yansın. Bakın 31 dereceymiş sıcaklık. Benim evimde şu anda ben uzun kollu oturuyorum. O kadar değil. Serin. Şaşırdım hatta görünce. Şimdi imrendiniz biliyorum. Biliyorum ama benim böyle bir hayalim vardı. Oraya bağlayacağım ve dün akşam nereden nereye geçiyorum? Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Joker yarışma programını izledim. Çok seviyorum o yarışma programını. Orada da mesela Ankara'nın bir köyünden çok tatlı bir amcamız yarışmacı olarak katıldı. Çok güzeldi ya, böyle şalvarıyla falan. 24. bölümün ikinci yarışmacısı izleyin diyorum. Ve o şey dedi mesela, o kadar hoşuma gitti ki, bugüne kadar dedi hayalini kurduğum her şeyi gerçekleştirdim dedi. Ama dedi gerçekleştiremeyeceğim şeylerin de hayalini kurmadım dedi. Benim için de aynı şey geçerli. Ben böyle bir evin hayalini kurmuştum. Satın alamayacağımı biliyordum. Ortada bir gerçek var. Ama bakın hayalimi gerçekleştirdim. Böyle bir ev hayali kurun. Duvarları kesme taşı olsun. Tabii bak Erdatlı babam hemen doğru, ben mağara adamıyım. Evet. Erdatlı babamın bildiği o mağara adamıyım diyor ya. O mağarada ben kaldım arkadaşlar.

Ay, ekran açık kaldı. Şu anda 31 derece. Saat 4'ten sonra hava sıcaklığı düşüyor. O saat 7'de 25 derece. Geceye bakıyorum. Aa, benim evim vallahi serinmiş ya. Neyse, şartlarımız çok da eşitsiz değilmiş. Sen de beynimize acı bugün, biz yanmaya devam ediyoruz demiş ya Tamer. Acımayacağım. Bugün beyninizi yakacağım. Hazır olun. Çok acayip yakacağım. Kararlıyım. Son kararım. Mutabıkız. Sıradaki eser dünyanın 8. harikası Güney Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Kapılarım bir zaman kolay açılırdı. Çünkü sevgiyi emekle besledim, güvenli tuttum. Ama kolay açılan kapılar en sert kilitle kapandı sonunda. Artık o kilitleri çözmek kolay olmayacak. Çünkü her kilidin ardında bana öğretilmiş bir ders var. Hey, güzeller. Çok iyiydi değil mi? Hey, come on, shake your body. Vallahi.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Güzel bir perşembe gününden çok sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak canım ablam, merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyi. Beni soracak olursan buralar çok sıcak ama çok şükür iyiyim ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Vallahi buralar da sıcakmış. Mış.

Yıldızcığım merhaba. Moladaymış şu anda. Şaşırdım Yıldız'ı görünce. Tatil mi var yoksa hasta mı falan diye düşündüm. Merhaba, molam var. Çok az dinleyip selam vermek istedim. Sonra işe devam edeceğim. Hepimize sıcak olmasına rağmen. Vallahi herkes şikayetçi. Sıcak olmasına rağmen güzel bir gün diliyorum. Yıldız, seni görmek çok iyiydi. O yüzden molada olduğunu anladığım için hemen senin mesajına zıpladım. Severim kız. Allah kolaylık versin, ne diyeyim. Arda hoş geldin. Aa, Şenol merhaba.

Isparta'nın Ayşe. Özlem Ayran'la Keyfek Eder Saati başladı. Gönlümün sultanı kalbimde kulağımda. Sen de. Şartlar ne kadar zor olursa olsun her daim buradayım. Hatta internet çekmese bile ruhen çevrimiçiyim. Dün geceden beri bir şarkı dilime dolandı. Duman her şeyi yak. Öyle bir dolandı ki. Aa, çok severim o şarkıyı. Saçlarım var. Tamam, alalım sıraya ilerleyen dakikalarda. Komşular. Yeter, boksu bari kapat diyor. Aa, kimseyi rahatsız etme bak.

Evet, hep benim bir çalışma Reyhan Karaca'dan geldi. Reyhan Karaca, bilenler vardır aslına bakarsanız, oldukça eskilerden. Şimdi bakın, şu şarkıyı mesela seslendirenlerden. Şu sesi bir iyice dinleyin. Saçların sarmala, kim varsa yanında. Biraz başı alayım.

Ya şimdi hep şey düşünüyorum. Vakti zamanı geldiğinde tadında bazı şeyleri bırakmak lazım. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cemaat'cığım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. Ve iyi dinlemeler. Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum.

Evet, Reyhan Karaca bu çalışmayı 1997 yılında seslendirdiğinde çok sevildi. Biraz önce 2026'dan da bir kuple, ancak bir kuple dayanabildim çünkü. Her şeyi tadında bırakmak gerçekten de galiba çok önemli.

0: Evet, Şenolcuğum, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı
0: Merhaba.
1: yayınlar, iyi
0: Teşekkür
1: çalışmalar.
0: ederim. Teşekkür ederim.
1: Biz bugün artık kavruluyoruz diyoruz.
0: Ya
1: Yani
0: gerçekten.
1: piştik de artık, pişmeye de geldi, kömürleşmeye durduk.
0: Oh,
1: Yani
0: ne
1: böyle
0: yapsam ya?
1: bir gün daha üç aşağı beş yukarı, ondan sonra kömür gibi oluruz gibime geliyor. Harbiden felaket sıcak var, yok böyle bir şey ya. Neyse, sana iyi yayınlar diliyorum. Kulağım sende.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir yayın olsun.
0: İnşallah.
1: Değişik olsun, güzel olsun. Zuhal'e de buradan söyleyeyim. Gürcan abiyle konuştum. Yani şimdi ben geliyorum diye benim için rica ediyorum. Öyle işlere kalkışmasınlar. Hava da sıcak. Temizlik falan gerek yok yani. Tamam. Ben öyle çok incelemiyorum. Sıkıntı yok. Yani benim için özel. Bir de Gürcan abi de zaten söyledim. Bu kadar stresin içinde öyle kırmızı halı falan, rica
0: Tam
1: ediyorum.
0: ben
1: Gerek yok.
0: diyecektim.
1: Ben öyle şeyleri sevmem.
0: Tam ben
1: Ben de doğa
0: diyecektim.
1: olacak. Her şey doğal.
0: Vay,
1: Tamam.
0: şu anda Zuhal
1: Hadi
0: senin,
1: görüşürüz.
0: şu anda Zuhal senin
1: Hayırlı
0: için
1: yayınlar.
0: teşekkür ederim. Zuhal şu anda senin için kapının önünü temizliyor. Kırmızı halıya yer açıyor. Anladığım kadarıyla, çünkü kapı önü önemlidir. Böyle orada sana özel bir kırmızı halı olacak. Tam ben diyecektim. Sen benden önce dedin. Ama gerçekten hazırlık sana. Allah kolaylık versin. Vallahi zor işler.

0: Evet Suatçım, söz sende.
1: Özlem abla, bir de benim durduğum yer, yani çalıştığım yer, durduğum yer böyle yayla gibi. Yani yayla olarak düşün yani, yaylanın gelişmişi.
0: Anladım.
1: Yani
0: Gene de
1: ağaçlar, ormanlar, gezme yerleri falan. Onun ağaçlar olduğu halde 36 derece gösteriyor. Şehirde duranlara Allah kolaylıklar versin gerçekten. Orada evler, araba sesleri.
0: of
1: Burası
0: ya.
1: öyle değil, burası sakin bir yer. Benim çalıştığım ve durduğum yer.
0: Gerçekten insanoğlu bazen şeye şaşırıyor. Aslında var olan bu sıcaklık mesela her sene olsa bilirsiniz değil mi? Yani o sıcaklıkla karşılaşacağınızı bilirsiniz. Ve zihninizi alıştırırsınız. Ruhen alışık olursunuz. Nasıl olsa her sene oluyordur. O yüzden bir sıkıntı yoktur. Çünkü ben bunu Uzak Doğu'da yaşadım. Yani biliyorduk. Her gün hamam gibi bir şehre uyanacağımızı, sıcaktan dışarıda yürüyemeyeceğimizi, buna alışık olmak tabii birazcık daha rahat davranmanıza sebep oluyor. Ama hiç alışık olmadığınız bir sıcakla karşılaştığınızda ya da hiç alışık olmadığınız bir soğukla karşılaştığınızda tabii bir şaşkınlık, bir de alışık olmadığınız için bunalım ya bunalım. Allah kolaylık versin, ne diyeyim gerçekten. Allah dayanma gücü versin. Evet efendim, devam ediyoruz. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ardacığım merhaba. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim. Hastanedeyim. İlaç yazdıracağım. Ya inşallah şu anda dinliyorsundur. Ardacığım. Sıra sana gelinceye kadar acaba doktorun önünde yerini aldın mı, yoksa hali hazırda bekliyor musun?

Evet Raşit'im, şu anda dinliyorsan, sesim sana ulaşıyorsa çok net bir şey söyleyeceğim. Senin nezdinde, herkese söylüyorum, hayat öyle çok uzun gibi geliyor bize ama çok çok kısa bir zaman dilimi. Bir merhabayla bir hoşça kal arasında yaşanıyor. İki nefes arasında yaşanıyor. Ve bu kadar kısa ama bize göre uzun gibi yaşanan ve bazen de uzun olmadığını anladığımız, dank ettiği zamanlarda aklımıza düşen en önemli şey hayatın ve anların ne kadar kıymetli olduğu. Dolayısıyla benim size nacizane tavsiyem, elbette beni dinlemenizi, hatta daha bir sürü insanın beni dinlemesini çok istiyorum. Neden? Çünkü benim artık bundan sonra zannediyorum, öyle hayal ediyorum, başka bir radyoda başka programlar yapmayacağım. Yani böyle bir kararım var. Viyana FM'de gittiği kadar gidecek ve jübilemi bu radyoda oynamayı hayal ediyorum. Dolayısıyla tabii ki çok fazla kitleye ulaşmak çok iyi gelir. Gerçekten iyi gelir. Ama ve lakin hayatın anlarının da ne kadar kıymetli olduğunu bildiğim için hepinize tavsiyem, ne istiyorsanız onu yapın. Yani doğru çizgide, doğru alanda istediğinizle değerlendirin zamanınızı. Harcamayın. İstemediğiniz ya da mecbur kaldığınız şeylerden biraz uzak kalın. Hiç kimse bu radyoyu dinlemek mecburiyetinde değil. Ben istiyorum, evet. Beni sevdiğinizi de biliyorum ama böyle bir mecburiyetiniz yok. O yüzden de hayatın çok kıymetli olduğunu bildiğimiz için bu alanda çok özgür olduğunuzu sakın unutmayın. Evet, Raşit demiş ki, abla yalanım yok, bu aralar öğle saatlerinde hep kendi müziklerimi dinlediğim için bayağı aksattım. Yani kusura bakma diyeceğim de bakmazsın. Bazen değişik havalar güzel oluyor. Kesinlikle bakmam. Sen mutluysan ben de mutluyum.

0: Evet Zuhal'cığım, söz sende.
1: Şenol, senin için kırmızı halı yok ya. Kırmızı halı çok internasyonal. Senin için beyaz halı seriyorum. Özgür barışlık için. Yani barış bayrağımı dikiyorum hem yerlere hem yukarılara, haberin olsun.
0: Teslim bayrağı
1: Bu
0: diyorsun.
1: arada sıcaktan şikayet edenlere şöyle sesleniyorum. Burası püfür püfür esiyor. Esmese bile güzel. Ablacığım sen de sıcağı sevmiyorsun. Ama
0: Evet.
1: ben seviyorum. Ama cumartesi burada 40 derece olacak. Biz yanacağız. Yanacağız. Yananı görür Allah diye de şarkı söylemeye başlayacağız.
0: Aa, dur bakayım bir dakika. Şimdi şu anda görüyorum söylesene. Şenol şu anda sesli mesaj kaydediyor. Seni duydu mu duymadı mı bilmiyorum. O yüzden birazcık acaba duymuş mudur diyorum. Yalnız beyaz biliyorsun teslim bayrağıdır. Teslim oldum. Teslim mi oluyorsun yani? Onu mu demek istedim?

0: ağladığım
1: yer. Ürne Sultan, en bir sevdiğim parça Murat için gelsin. Wow, çok iyiydi. Dur, bu şarkıyı başa alacağım. Sadece bir şey denemek istiyorum. Sonra Erdatlı babama göndereceğiz. Bu muydu diye düşündüm.

0: 이렇게
1: 이리 나와서 관리하는 거나 맞아. 김수 관리가 맛있어요. Münir saniyenizi rica ediyorum. Şurada neredesin? Bir sesi açalım bakalım. Tabii açıl. İnternet hızımız da evlere şenlik.

2014 yılında Bülent Ersoy bayağı güzelmiş ya. Niye kendini o kadar çirkinleştirmiş ki? Gerçekten şaşırdım şimdi. Şimdi sokakta görsem korkarım.

0: bir kere sevda.
1: Evet, şimdilik barış ilan etmiş Zuhal. Havalar ılınsın, sonrasına bakarız. Burada böyle bir şey var. Tabii düğün dernek olunca böyle bir barış havası esecek. Sonrasına bakarız biraz. Şenol, duydun mu valla söylediklerini? Burada hangilerini verdim yayına ben? Acaba bir dakika, şunu verdim. Bir saniyenizi rica ediyorum.
2: Bence önemli olan kitle tabii belki önemlidir ama aslında gerçeğe baktığın zaman önemli olan ne kadar değerli kitlenin seni dinlediğidir.
1: Tabii yani canım.
2: Senden bahsi örnek vereyim mesela. Seni ne kadar değerli bilip seni ne kadar destekleyen kitlenin önemi bence daha çok.
1: Tabii
2: yoksa
1: ki.
2: Sen atıyorum bir radyo yayını yaparsın. Seni radyon 10 bin tane takipçi veya dinleyicin olur ama
1: oldu,
2: o 10 bin kişinin kaç kişisi sana aslında gerçekte değer veriyordur.
1: Çok güzeldi.
2: Bu bence en önemli olan nokta bu. Yoksa takipçi de öyle. Mesela adamın atıyorum sana 1 milyon takipçisi var. Lan o 1 milyonun kaç tanesi sana yararlı? Anladın mı? Havadan mı
1: çok iyi
2: destek
1: anladım.
2: Veriyor
1: Tabii
2: yoksa
1: ki.
2: Gerçekten mi destek veriyor?
1: Çok iyi anladım.
2: Bu çok önemli. Neyse, bu başka bir konu. Bunu bir gün işleriz. Aslında hiç işlemeyelim. Onu işince de hep girelim millet birbirine.
1: Evet. Öyle yerlere girmiyoruz.
2: Neyse. Onu da söyleyeyim dedim
1: ya
2: yani.
1: Ya şimdi Şenol, hep söylediğim bir şey var. Söylemeye de devam edeceğim. Kitle derken kaliteli azınlık diye de bir olgu var. Yani kalitesiz çoğunluktansa kaliteli azınlığı her zaman tercih etmeliyiz. Çünkü bilgi alışverişinde, dostlukta, sevgide, her şeyde çok daha kaliteli, çok daha düzeyli, çok daha içinizi rahatlatan olaylar ve hikayelerin içinde olursunuz. Bunu çok, kesinlikle çok çok kabul ediyorum. Ama ben o sözümü sizlerle paylaşırken hadi şöyle bir spoiler vereyim, bir ipucu olsun, anlayın. Ben daha ziyade kendimi değil de radyomu düşündüm ya. Yani öyle bir final olmalı ki o finalde radyo şaha kalkmış olmalı ve bundaki rolüm de çok büyük olmalı. Öyle bir iz bırakmak. Anlatabildim mi? Mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir. Evet Taner, buldum. Bülent Ersoy'muş, yananı görür Allah. Şöyle devam edelim. Bu şarkıyı baştan dinleteceğim, merak etmeyin. Erdatlı babama da hediye edildi. Bakayım bir dakika. Şurada bir sesli mesajımız daha var. Ispartalı Ayşe, hadi bakalım.
3: Ablacığım, tek Viyana yanmıyor. Tek Viyana değil, Hollanda'da yanıyor. Çok
1: evet,
3: sıcak,
1: evet,
3: 36
1: evet,
3: derecede evet. Mücadele veriyoruz ve bugün iş yerleri erken kapanıyor. Okullar da kapalıymış sıcaklardan dolayı. Kırmızı alarmdayız.
1: Evet, biliyorum. İtalya, İspanya'da öyle. Avrupa'nın genelinde böyle bir şey var. Ya Zuhal, bir dakika izlemem lazım. Bak, elinde eldiven, hanımefendi temizlik yapıyor elinde eldivenlerle, bir yandan da oynuyor. Valla aynen. Yandığının resmidir. Aşık dediğin mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir. Bir fincan mı çevirsem ne örsem? Erdatlı babacım, bu şarkı sana da geliyor. Evet, bu şarkıyı baştan sona dinliyoruz. Hiç kesmeyeceğim. Sonrasında kahveye de az kalmış. Ne yapsam diye düşündüm. Hadi kahvemi alıp da geleyim ya.

Geldim geldim geldim geldim. İlk yudum alıyorum. Vallahi artık kahve saatini tutturuyorum. Tebrikler Özlem Ayran.

Evet, Emine Sultan. Vallahi fincanın da çok güzel. Herkes afiyet olsun demişsin. Hadi. Karşılıklı. Alıyorum bir yudum.

0: Evet efendim, kahveler içilmeye başlandı. Siz de bana çayınızla, kahvenizle, soğuk içeceklerinizle eşlik edebilirsiniz. Evet Ispartalı Ayşe, ne diyorsun?
1: Ablacığım, bugün içime bir his getirdin. Sanki bizi bırakacaksın gibi geliyor böyle. En büyük korkum da şu. Bir gün programa çıkıp da evet çok sevdiğim dinleyicilerim, çok sevdiklerim. Bugün sizinle son programımı yapıyorum. Bir veda zamanı dersin diye çok korkuyorum. Ne olursun deme daha. Buna hazır değilim.
0: Bunu yaşayanlar oldu. Daha önce yaşayan sevgili yol arkadaşlarım oldu. İlk seneyi doldurdum. Birinci senenin sonunda ikinci seneye başlamama kararı almıştım. Böyle birdenbire bırakma kararı aldım. Sonra ortalık karıştı. Ya çok güzeldi ama. Çok üzüldük de çok güzeldi. Ayşe'cim, şimdilik öyle bir kararım yok, merak etme. Ama her şeyin bir şeyi var. Yani artık son zamanlarda mesela şeyi çok net hissediyorum. Programlardan çıktığım zaman hiç halim kalmıyor, enerjim kalmıyor. Ve mesela dışarı çıkmak istiyorum, çıkamıyorum. Kimseyle telefonla konuşamıyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Böyle bir ruh haline bürünmüş durumdayım. Hatta geçenlerde Batuhan şey dedi. Anne farkında mısın dedi. Son işte bir aydır dedi odadan çıktığında dedi çok harap bir şekilde çıkıyorsun. Çay alırsın belki. Yani işte şartlar neyi getirir bilemiyorum ki. Şimdilik birlikteyiz, korkma. Korkma be. Aa.

Ablam Fransa'da 40 dereceyi geçmiş sıcaklık. İki tane de çocuk bırakmışlar arabada. Evet evet. Aytel, o haberi ben de okudum. Ama benim aklımda şey gibi kalmış. İtalya gibi kalmış. Arabada biri 2, diğeri 4 yaşında. İkisi de ölmüş. Çok derecede boğulan varmış. Haberlerde verdiler. Ve ben çok üzüldüm buna. Rabbim yardımcımız olsun. Hakikaten nasıl bir şey? Yani şimdi arkadaşlar, kahve saatine devam ederiz. Kahvem elimde zaten. Bilmiyorum ne kadar doğru anlarsınız da, doğanın dengesini bozduk. Yani gerçekten bozduk. Her şekilde bozduk. İkili ilişkilerimizle, birbirimizle olan bağlarımızla, doğaya gösterdiğimiz saygıyla, sevgiyle, bazı değerleri korumakla, kaybetmekle, bir sürü şeyle bütün dengeleri alt üst eden bizleriz aslında. Ve dünya artık şu mesajı veriyor: yapmayın bunu bana, ben yoruldum diyor. İşte güneşin bize yansıması değişiyor, her şey değişiyor. Farkındaysanız hiç yağmayan, kış boyu yağmayan yağmurlar son bir aydır Isparta'da bizi şok etti ya, gerçekten. Bu kadar çok yağmurun yağması çok güzel. Evet, şikayet etmiyoruz ama kış boyu tek bir damla görmedik. Kar görmüyoruz. Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ama bu doğanın dengesinin bozulmasıyla alakalı ve bunun tek suçlusu bizleriz. Hakikaten bizleriz. Bakın, geçen haftalarda böyle doğa yürüyüşü yaptık ve doğa yürüyüşü yaptığımız yer, hatta Isparta'da Hayat'ta ve Özlem Ayral profilinde de paylaştım. Doğa yürüyüşü yaptığımız yer bir göletin etrafı. Yani çok zorlu bir parkurdu. Mesela zorlu parkurlardan geçtik. Orada yol yok. İnsanın ulaşma şansı çok zor. Ama tabii biz ulaştığımıza göre birçok insan ulaşabiliyor. İnanılmaz çöpler, atıklar. Yani o güzelim manzaraya nasıl kıyılmış diye düşündüm. Yani insan nasıl kıyar böyle bir manzaraya? Ya insan yapamaz diye düşündüm ama yapmışlar. Dolayısıyla bugün var olan iklim bozukluğu, iklim değişikliği, tabii birçok versiyon da üretiliyor. Mesela bu havaların bu kadar ısınmasıyla alakalı bir takım şeyler yapıldığı, dış mihraklı bazı şeyler yapıldığı falan da söyleniyor ama ben insanın artık doğayı gerçekten çok yıprattığını falan düşünüyorum. Evet, bir kahve daha geldi. Zuhal'den geldi. Güzel Bahçesi ara verdi temizliğe. Pause. Evet, pause düğmesine bastı. Hepimize afiyet olsun. Aldım mı yudum? Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz, çaylarımız olsun. Nice zamanlarımız olsun inşallah. Evet değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kuzucuklarım. Hiç düşündünüz mü? Bir insan neden bazen ortada hiçbir sorun yokken kendini kötü hisseder? Olmuştur değil mi sizde de? Efendim, mesela örneklendirdim programı hazırlanırken. Bir mesajın geç gelmesini mesela insan kendine dert eder. Ay, beni reddediyor falan gibi düşüncelere kapılır mı? Kapılanlar vardır, ben hariç. Neden küçük bir eleştiriyi mesela günlerce bir insan unutmaz? Küçücük bir eleştiridir aslında ama öyle takılır kalır. Ve aldığımız onlarca güzel sözü birkaç saatte aklımızdan çıkarıyoruz buna karşılık. Yani hiç aklımızda tutmamamız gereken şeyleri tutup sorun ediyoruz. Aklımızda tutmamız gereken ve mutlu olmamız gereken yerlere de çok takılmıyoruz. Belki de sorun yaşadıklarımızda falan değil, zihnimizin yaşananları yorumlama biçiminde. Şimdi size soruyorum. Zihniniz
sizi en son ne konuda yanılttı? Ne bileyim işte, mesaj örneğini verdim ya, çok sık takılıyorum bugünlerde buna. Çünkü ben dönüş yapamıyorum artık. Yapamadığım için de karşı tarafın kendi kafasında kurduğu senaryoların da doğru olmadığını bildiğim için özellikle altını çiziyorum. Mesela geç gelen bir mesaj mı sizi yanılttı? Yani mesela bir arkadaşınıza bir şey yazdınız. 3 gün sonra, 3 gün içinde cevap vermedi. En sonunda dayanamadınız, aradınız. Ya niye cevap vermedin? İşte bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var aramızda? Bana trip mi yapıyorsun? Yok ya, ben hastayım. Ay. Yani böyle yanılgılar yaşıyoruz. Yoksa henüz yaşanmamış olan bir şeyin ihtimali mi sizi yanılttı? Yani kısacası soruyu tekrar edeyim. Zihniniz sizi en son ne konuda yanılttı?

Zihin çok ilginç arkadaşlar. Zihnin yapısı tamamlanmamış bilgi, eksik kalmış bilgiyi tamamlamak istiyor. Yani orada açık bir dosya oluşturuyor. Dün de söylemiştim. Ve mesela birine mesaj yazdığınızda karşıdan cevap gelmezse, birini aradığınızda telefon açılmazsa ve geri dönüş olmazsa, ne bileyim biriyle bir konuşma esnasında sizin sorduğunuz soruya cevap alamazsınız. İşte o sorunun cevabı bir açık dosya oluşturuyor ve siz kurgulamaya başlıyorsunuz. Zihniniz kurgulamaya başlıyor. Çünkü oradaki o açığı kapatmak zorunda. Zihnin yapısı bu ha. Yani kişiye özel bir şey değil. İşte size soruyorum, en son nasıl böyle bir olay yaşadınız? Hele bir göreyim. Çektim sigaramda. Bu arada Gülşadiyeciğim hoş geldin. Dur hele, ben de zaman geçmiş, gene uçmuş gitmiş. Olsun ya, rahat ol, her şey vaktinde. Selamun aleyküm gülüm, hoş geldin. Herkese güzel bir öğle sonu geçirmelerini dilerim demiş mesajında. Evet, şimdi Fedon neredesin diyecek. Çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesidir. Uzun zamandır da sanki dinlemedim ve dinletmedim. Öncelikle Tamer ve Günay, sonrasında şu an radyoların yeryüzünde ellerinde kahveleri, çayları ya da ya ben çalışıyorum bir şey içemiyorum ama hayal edebilirim diyen değerli yol arkadaşlarım hepimize gelsin. Ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. İki güzel çalışma sonra ben buralarda olacağım, kahvemi içiyor olacağım. Bu arada Gülşadiye bir elmayla eşlik ediyormuş. Oğlanın evine temizliğe gidiyorum. Aa, herkes bugün temizlikte. O zaman bir yudum alıyorum. Mesajlarınızı bekliyorum efendim.

0: Atar. Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dedim, geri alıyorum. Ne kadar alışkanlık, ne acayip bir durum ya. Isparta'dan Isparta'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Fırtına Mehmet, vallahi alışkanlık böyle bir şey. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Oley oley oley. Bir oley de benden gelsin. Merkezde geziniyorum. Teknik ekip gezide olsa da görev başında. Bugün de güzel sohbetler ve güzel şarkılar bizleri bekliyor. Haydi haydi haydi, Keyfe Keder'in keyfini yaşayalım. Yaşayalım hep beraber. Ve Viyan FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Isparta Merkez'den gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Vallahi ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok yakın bana şu anda. Ulu Cami'nin önünde, valiliğin önünde hatta oturmuş beni dinliyormuş. Fotoğraflar çok güzel. Sakince oturdum, sizi dinliyorum demişsin ya. Vallahi iyi dinlemeler. Buradan çok yakınız ya. Buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok daha iyi görünüyorsun. Maşallah, sübhanallah. Evet, devam ediyorum. Sorular var, sesli mesajlarımız var. Benim de söyleyeceklerim var. Hepsine yer vereceğim, merak etmeyin. Sevgili Duygucuğum merhaba. Hoş geldin. Vallahi Duygu'dan da bir fotoğraf. Havuz başında. Hayırlı yayınlar ablacığım. Hava çok sıcak. Kaç gündür kavruluyoruz. Çocukları okuldan erken alıp havuza koşuyoruz. Şu an havuz kenarında oturmuş çocukların eğlencelerini izliyorum. Bir yandan da seni dinliyorum. Vallahi çok iyi yapmışsın ya. Çocuklar bayram etsin. Gerçekten de çok güzel görünüyor. İyi dinlemeler Duygucuğum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ve sevgili evin bizlerle birlikte. Buz gibi içinde buzlar olan bir içeceği var. Çok sıcak. Evinden sevgiler, sevgiler, selamlar. Hemen kahvemden bir yudum aldım. Mürver çiçeği şurubu sodayla inceltilmiş bol muz mis gibi. Mürver çiçeği şurubu. İlk defa duyuyorum. Allah Allah. Almancası Hollander soda. Hollander soda. Güzel bir şeye benziyor. Afiyet olsun evin. Ya işte dünyanın düzeni bu Duygucuğum. Çocuklar bayram etsin, siz yanmaya devam edin. Allah yakmasın ya. Neyse, biraz önce programın girişinde yananı görür Allah diye bir şarkının bir kuplesini vermiştim. Evet, en sevdiğim fotoğrafla gelmiş Mustafa Çetin. Dijital ekranda Özlem Ayral, Keyfe Keder, Viyan FM'i görüyorum ve çok mutlu oluyorum. İyi dinlemeler Mustafa. Güzel mesafelerin olsun inşallah. Fırtına Mehmet beni bekliyormuş. Tamam, programdan sonra bekle beni. Gerçekten samimi söylüyorum. Valla görüşelim ya. Ben de evden çıkmış olayım birazcık. Ve Duygu'nun yanında da kardeşi varmış. Buradan sizi öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum. Ay, ne güzel bir fotoğraf. Ay, süpersiniz. Kiraz mı yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Kiraz. Vişne değildir. Vişne daha var vişne zamanla. O zaman hanımlar, alıyorum kahvemden bir yudum. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Yayınınız güzel, gününüz kutlu ve mutlu geçsin. Viyana ve çevresinde sıcacık sıcaklar böyle. Hayırlı yayınlar. Bakayım kaç derece? 35 dereceyi görüyorum şu anda. Mustafa Çetin'in gönderdiği fotoğrafta. Allah yardımcınız olsun. Bu arada Şerife'den çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Ay, ne kadar şahanesiniz siz öyle. Maşallah, sübhanallah. Ablam hoş geldin balım, nasılsın şahanem? Dur o zaman bir dakika. Şerifeciğim, hemen şöyle Hemen şöyle fona, madem öyle. Ya niye çıkmıyor bu? Dur bakayım. Bulurum ya. Tak tak tak tak tak. Vallahi birazcık daha. Hadi. Allah Allah. Şarkıyı bulamıyorum. İyi yok artık ya. Şarkı yok olmuş.

Biraz mücadele ettim ama. Hoş geldin balım, nasılsın şahanem? Yakışıklımı işe bırakıp eve geçeceğim. Yanımda sadece su var. Malum tabii sıcak havada ne olur, insanın yanında araçtaysa su olur. Bu arada ikiniz de harikasınız. İkiniz de. Gerçekten çok yakışıklı yalnız maşallah.

0: Ay, kirazmış gerçekten. Afiyet olsun. Evet, Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Tekrardan herkese selamlar. Sadece bir konuya değinmek istiyorum. Bu iklim değişikliğine. Bu iklim değişikliğini bu kadar abartmaya gerek yok. Bu her 80 ve 100 senede böyle bir olaylar 8-10 sene, 15 sene sürmüş. Bunu şöyle hatırlayabilirsiniz. Yusuf peygamberimiz zamanında firavunların yanındayken 8 sene bolluk, 7 sene pardon, 7 sene bolluk, 7 sene kıtlık geçecek, kuraklık geçecek diye bir döngüden geçmiş. Bu yani tarih kitaplarında veya tarihçelerde her zaman var olan bir şey. Tabii şu anda çok sıcak ama bu tekrardan iklimler eski düzenine gelineceği bekleniliyor yani. Tabii bunu herkes söylemiyor ama araştıranlar bunu biliyor.
0: Evet, dönem dönem daha da eskiye gidersek mesela milattan önce 10 bin yıllarında buzul dönemi yaşanmış. Buzul devri yaşanmış ve inanılmaz soğuklarla her yer donmuş. Ve bu epey uzunca bir süre sonra tekrar erimeye başlamış buzullar ve tekrar doğa canlanmış. Evet, bunu zaman zaman yaşıyoruz tarihin her safhasında. Ama bir gerçek var. Ne olur, bu önemli. Bu çok önemli. Evet, öyle veya böyle. İnsanoğlu doğaya, dünyaya, hayata zarar vermemeyi öğrenmek zorunda. Evet, başımıza gelen şeylerin mutlaka bir hikmeti, mutlaka bir seyir defteri var.

0: araştırma yapalım. En azından şartları daha kolay, daha çabuk rayına oturtturabilmek için, madem ki böyle bir imtihanın içindeyiz, yapmamız gerekenleri yapalım. Bize düşeni yapalım. Yani bu olmuş, öyleyse bırakalım ipin ucunu demeyelim. Tamam, ne kadar yaşayacaksak yaşayacağız, ama en azından insanoğlu yapması gerekeni yapmalı. Her dönem için geçerli bu. Evet, bir sesli mesajımız daha var.
1: Özlemciğim, bir bilgi vereyim. Seni şimdi YouTube'da takıl bana hayatının yaşamıydı. Takıl geber git mi neydi, tövbe estağfurullah, neyse. Takıl bana diye bir şeyim var ya, onu da bir aklımda tutamıyorum.
0: Hayat takıl bana.
1: Oraya giriyorsun, biliyorsun zaten. Şu anda canlı yayın var. Geri çektiğin zaman yayını oradan dinleyebiliyorsun. Zalim tabii ki dediklerinde ben kaçırır mıyım? Ben hiçbir şeye kaçırmam. Uzaktan izlerim. Bir raddeye kadar. Şimdi beyaz halı malı dedi de, beyaz halı, beyaz aslında barış simgesidir ama halı olunca biraz şüpheye düştüm. Yani halı ne akala beyaz. Benim içi yiyecek üstünde. Ne yapacak onu da anlamadım. Beyaz kiri de gösterir. Yani Google Cemina mıydı, Cemil miydi ne, ona da soracağım akşam. Şu anda hiç uğraşamam, şaka maka. Acayip sıcak var ya, bildiğin gibi değil.
0: Tahmin
1: Bu
0: ediyorum
1: arada
0: ya.
1: da o Hollanda'dan bir mesaj atan bayan vardı. Hollanda'da yanıyor manıyor da. Ya bana ne Hollanda'dan? Biz Viyana'da kavruluyoruz. Burada artık nasıl deniyor? Ne deniyordu? Kırmızı mı işte renk olarak? Burası kırmızıyı geçti. Bordo'ya vardık. Şu anda bordo. Her taraf bordo. Gök de mavi oldu. Bana uyuyor renk olarak
0: Bordo
1: ama
0: mavi
1: gerçekten
0: oldu.
1: bordo gibi yani. Çok fena bir sıcak var.
0: Allah kolaylık
1: Allah'tan
0: versin
1: nem
0: ya.
1: yok. Nem olsa var ya,
0: Durulmaz ki.
1: hayatta çalışmam, evde kalırdım yani.
0: Gerçekten nem olsa çok.
1: Bu arada bakıyorum da benim sesli mesajlar. Harbiden ya, ulan millet o kadar konuşuyor konuşuyor arkadaş, 20 saniye 30 saniye. La ben kısa konuşuyorum, benim konuşmalarım nasıl 1 dakika 1,5 dakikayı buluyor ya.
0: Ya, ya.
1: Cidden ben bu işten bir şey anlamadım.
0: Ya.
1: Neyse, yapacak bir şey yok. Güzel bir ses dinlemiş olursunuz, ne yapalım yani.
0: Ne yapalım yani,
1: Hadi
0: değil mi?
1: seviyorum hepinizi, Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanetsin. Ben de sizi çok seviyorum. Abla! Yalnız Esin sıcaktan yazamamış. Abla yazmış. Noktaları koymuş bir sürü nokta. Bir de smile'lar var orada, böyle ağzı yüzü karışmış, bulaş. Böyle bir tuhaf.
2: Dediğim olur zat-ı şahanesi.
0: Evet, Emine Sultan. Yiyeceğim bunu gerçekten. Aynı tatlım ya. Benim yerime de. Yeme de sev. Yiyeceğim mıncıklı onu. Can dostlarımız, kıymetlilerimiz.
2: Ne giyse yakışır pembesi mavisi.
0: Murat abiye çok selamlar. Emre Altuğ'dan Sıcak adlı eseri gönderiyorum. Ferhat. Dur bakayım var mı? Hemen bakıyorum, dur. Yoksa da buluruz. Emre Altuğ. Tabii yazabilirsem Sıcak. Yokmuş arşivimde. O zaman buluyorum.

Evet, Gülşadi oğlunun evinden birinci kattan bir manzara paylaşmış. Çok çok düzenli ya. Çok böyle simetrik. Ben de hiç böyle simetrik şeylerle aram yoktur ya. Şenol bu arada Gülşadi'ye halıyı sermiş. Yani halı muazzam antik bir halı. Çok güzel. El dokuması gibi. Bir de yani gerçekten kıymetli bir halı. Sana sermişti. Sonra halıyı tekrar kaldırdı. Bilmiyorum bu ne manaya geliyor.

Neyse Şenolcuğum, halı geri geldi. Valla çok güzel bir halı. O halıyı ben de istiyorum. Vay, yeniden çekmiş. Biraz önceki iyi çekim değilmiş, beğenmemiş. Bu halıyı ben de istiyorum. Çok güzel bir halı. Evet efendim, bir soru sordum, sorunun cevabına takıldım. Konuyu dağıtmayalım, konunun etrafında tekrar toplanalım. Hatta benim soruma soruyla cevap veren Tamer'e de diyorum ki önce sen benim soruma bir cevap verir misin lütfen? Sonra ben senin soruna cevap vereceğim. Yani soru da biraz zor bir soru ama güzel bir soru, hakikaten güzel bir soru. Evet, zihniniz sizi en son ne konuda yanılttı? Zihniniz sizi en son ne konuda yanılttı? Ya da şöyle sorayım, hayatınızda kaç kez gerçekle değil, zihninizin yazdığı bir senaryoyla mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz? Yani tamamen zihninizin kurguladığı bir şeyle mücadele etmekten bahsediyorum. Şimdi efendim, şöyle hemen bu konuya dair bir yazı yazdım dün gece. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz, etmeseniz de paylaşacağım bu arada. Efendim, bazı yollar dışarıda değil, insanın içinde uzar. Bir adım atarsın, yüzlerce düşünce yürümeye başlar seninle. Bir sessizlik duyarsın, onu kırgınlığa çevirir zihnin. Geciken bir haber, eksik kalan bir cümle, yarım bırakılmış bir bakış. Hepsi kendi halinde dururken sen onların etrafına görünmez hikayeler örersin. Oysa hayat çoğu zaman düşündüğümüz kadar karmaşık değildir. Biz korkularımızı geleceğe gönderir, henüz yaşanmamış acıları bugüne çağırırız. Bir gölge görür, onu fırtına zannederiz. Bir kapı kapanır, bütün yolların bittiğine inanırız. Sonra gün gelir, korktuğumuz şeyin hiç olmadığını görürüz ama geçen zaman harcanan güç ve yorulan yürek bizimle kalır. Belki de insanın en büyük yolculuğu dünyayı değiştirmek değil, zihninin sessizce kurduğu tuzakları tanımak. Çünkü bazı savaşlar dışarıda verilmez, bazı düğümler ellerle çözülmez ve bazen insan kendine sadece şu soruyu sorduğunda özgürleşmeye başlar. Bu gerçekten olan mı, yoksa zihnimin bana anlattığı bir hikaye mi, zihnimin benimle oyun oynaması mı? İşte tam da o an düşünceler hükmünü biraz yitirir. Gerçek sisin içinden usulca görünür, insan anlar ki hayatın yükü bazen omuzlarında değil, zihninde taşıdığı ihtimallerdedir.

Evet, hepimiz yapıyoruz bunu. Kafamızda kurguluyoruz. Onun gerçekliğine inanıyoruz ve ondan sonra o tuzağa düşüyoruz ve bazen çok zaman kaybediyoruz. Bu tuzaklardan kurtulmak için harcadığımız zaman tamamen bir kayıp oluyor ve kurtulduğumuz zaman da aslında gerçekten zihnimizin bize oyun oynadığını düşünüyoruz. Düşünmekle kalmıyoruz, gerçekle yüzleşiyoruz. Vah anam ki gitti zaman, geçti zaman, o kadar günlerce ben bunun için mi üzülmüşüm, bunun için mi içim yanmış, buna mı kafa yormuşum gibi gibi bir sürü cümleyi kurmaya başlıyoruz. Değerli dostlar, hayat çok kısa, gerçekten çok kısa. Hepimiz bunun farkındayız, çok çok kısa. Bir o kadar da bitmeyecek sandığımız bir zamanın içerisindeyiz. Dolayısıyla bu kadar kısa ve bu kadar bitmeyecek sandığımız zamanın içerisinde yaşadığımız her an, şu anda dahil olmak üzere, çok kıymetli değil mi? Çok kıymetli değil mi?

0: Dolayısıyla bugün böyle biraz zihnimizin tuzaklarına düşmemek konusunda konuşmak istiyorum. Açıkçası. Evet, soruma da cevap bekliyorum. Soruyla cevap veren sevgili Tamer'in mesajına dönüş yapacağım ama bir şarkı molası vereceğim. Sonra şarkı molasına geçmeden önce sonrası yok. Öncesi var. Şöyle bir
1: Müşahede
0: mesajımız
1: abla,
0: var. Müşahede
1: abla, halı sermişsin benim için.
0: Evet.
1: Halıyı sen serme. Halıyı sen bana getir. Buluşacağız ya. Ben onu terasa sereyim. Benim terasa yakışır. Tamam, hadi öpüyorum ellerinden.
0: Vallahi
1: Bu arada espri yapıyorum. Biliyorum, desem ki hiç düşünmeden verirsin.
0: Kendi alıcısı
1: Ama
0: değil
1: bu
0: ki.
1: şakaydı tabii. Seni sevdiğimden öpüyorum
0: Bence
1: ellerinden.
0: veremez.
1: Allah'a emanet ol. Özlem, sen de Şanol deyip durma. Durmadan sesli mesaj atıyorum o zaman ya. Ben yazmayı çok seven adam
0: Ne
1: değilim,
0: yapayım,
1: böyle
0: mesajları
1: liseliler gibi.
0: okuyoruz herhalde burada. Ya bir şey söyleyeceğim. Veremez ki. Vermez ki. Veremez yani. Vermez değil. Elinde olsa verir de oğlun evinde. Şimdi sen boş yere orada öyle terasıma yakışır falan deme. Vermeye kalkarsan önce ben varım. Sevgili Evin demiş ki, anam bu Erdat'ta da vurdu öldürdü, ne kıtlığı, altı üstü 40 derece. 40 derece altı üstü Evin. Valla bütün bu yol arkadaşlarım Viyana'da yaşayanlar sana böyle zıplayıverir benden söylemesi, herkes bunalmış durumda. Şimdi tamam, mavi halıya geçiyorum demiş sevgili Zuhal. Gökyüzüyle takım olsun. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Söz olmasın, beyazdan vazgeçtim. Beyaz halıdan vazgeçti Şenol. Artık mavi bir halı seni bekliyor. Benden söylemesi. Evet, şimdi efendim burası Fırtına Mehmet. Sıcaktan bunaldınız mı? Çözüm MTC. Bak ben İngilizcesini okudum. MTC Lima'da. Klima satış, montaj, servis hizmetlerinde profesyonel destek için MTC Lima serinliğin ustası. Reklamını yaptı ya. İşte fırsatları değerlendirmek böyle bir şey arkadaşlar. Ticari kafa böyle işliyor. Fırtına Mehmet'ten geldi. Boşuna da ona Fırtına Mehmet dememişler. Bak 40 derece klimaya ihtiyacınız varsa Fırtına Mehmet'e müracaat ediyorsunuz. İşimiz çok, enerjimiz daha çok. Evet, aynen öyle. Şimdi efendim, bir kahve, yok bir içecek, bir su. Bende de bir kahve. Şerifeciğim, içiyorum. Afiyet olsun. Şöyle güzel bir şarkı vals gelsin ya. Ben şu Emre Altuğ'u da hazırlayayım. Ferhat istemişti. Sonra Tamer'in mesajına doğru yol alalım.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tomer'cim neredesin? Seni epey bir beklettim. Arkadaşlar, sorduğum soruya cevap vermektense, tabii sıcaktan oluyor bütün bunlar, farkındayım. Bunun gayet iyi farkındayım. Ama birazcık hani şu sıcak fikrinden uzaklaşsak, birazcık başka şeyler düşünsek. Mesela soruma cevap vermeyi deneseniz ne kadar güzel olmaz mı? Şimdi şöyle bir hemen Tamer'in mesajına doğru döndüm. Zihin en son kararsız kaldığında error verdi. Bu karar yapsam mı yapmasam mı aşamasındayken bir çelişki yaşadı bende demiş. Soruma cevap. Şimdi şöyle sorayım soruyu. Aslında biraz düşünmenizi gerektiren bir soru. Mesela şöyle söyleyeyim. Hep böyle bir çok basit örneklerden gitmek istiyorum ki anlayın. Ama sizin örnekleriniz farklı olabilir. Mesela bir arkadaşınızla görüşmek istediniz. Telefonu açmadı. Sonra bir saat sonra tekrar aradınız. Yine telefonu açmadı. Sonra gittiniz, kapısına kadar gittiniz. Sadece uydurma bir örnek bu. Onu da söyleyeyim. Sonra sosyal medyanın bizde bıraktığıyız. Acaba özüm aram böyle bir şey mi yaşadı? Hayır arkadaşlar. Tamamen uyduruyorum şu anda. Sonra kapısına gittiniz, kapıyı çaldınız. İçeriden sesler gelirken kapıyı açmadı. Sonra kapının önüne çıktınız. Böyle bir yandan söyleniyorsunuz. Niye bana bunu yapıyor? Niçin? Kesin bir problem var aramızda. Kesin benimle görüşmek istemiyor gibi gibi bir şeyler zihniniz size söyletiyor. Sonra gidiyorsunuz 3-5 gün hiçbir haber alamıyorsunuz. Geri dönüş yok. Ve siz sürekli kurgulamaya devam ediyorsunuz. Sonra bir öğreniyorsunuz ki kapıyı çaldığınızda arkadaşınız evde yok. Başkaları var. Çünkü arkadaşınızın atıyorum 2 tane küçük çocuğu var. Ona bakan insanlar var. Ve arkadaşınızı acilen hastaneye kaldırmışlar. O yüzden mesajlarınıza dönmüyor. O yüzden işte bir türlü irtibat kuramıyorsunuz, görüşemiyorsunuz. Ama siz bu süre içerisinde o kadar değişik şeylere kaptırıyorsunuz ki kendinizi. Sonra gerçekle karşılaştığınızda zihninizin tuzağına düştüğünüzü anlıyorsunuz. İşte buna benzer bir şey yaşadınız mı? En son ne zaman yaşadınız? Zihninizin tuzağına ne zaman düştünüz? Sorum aslında böyleydi. Şimdi Tamer'in sorusuna gelince, yanılgılar düşüncelerin yansıması değil midir? Yanılgı ve düşünce Tamer bence farklı şeyler. Şimdi nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Ben anladım soruyu da nasıl anlatayım? Tam olarak aynı şey değil aslında. Düşünce zihnimizden geçen her türlü yorum yapma, tahmin, bir fikir zihnimizden geçen. Yanılgı ise düşüncelerin gerçeği tam yansıtmayan hali. Yani biraz önce bir örnek verdim ya, o örnekten yola çıkalım. Mesela arkadaşın cevap vermedi mesajına. Bu bir gözlem, bir olgu aslında. Sen düşünmeye başladığında sanırım meşgul dersin önce. İşte bu bir tahmin. Ama şöyle dersen bu bir yanılgı. Kesin bana kızdı. Artık benimle konuşmak istemiyor. İşte bu yanılgı. O yüzden de ikisi aynı şeyler değil. Aslında şöyle söylesem daha mı iyi anlaşılır? Her yanılgı bir düşünce ama her düşünce bir yanılgı değil. Bilmiyorum anlatabildim. Ben anladım da anlatmakta biraz zorluk çektim. Şimdi sevgili Ispartalı Ayşe böyle bir istekte bulunmuştu. Ta programın başında. Bu arada Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. O zaman kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi acaba? Sadece bir nokta istiyorum. Yormayacağım sizi. Burada bir sesli mesaj daha mı var şurada? Bunu dinlettim mi? Vallahi Şenol bugün gerçekten.
1: Ya Özlem dürtüp durma beni. Ben Gülşadi ablaya söyleyeyim, oğlunun evinden alır verir onu ya.
0: Evet.
1: Bak. Ciddi söylüyorum.
0: Evet.
1: Buradan soruyorum Gülşadi abla. Ben o halıyı senden istesem, sen o halıyı oğlundan alıp bana verir miydin, vermez miydin? Bak rica ediyorum, bunun cevabını Özlem'e
0: Verdi
1: ver.
0: verdi cevabını
1: Tamam mı? Hadi
0: verdi.
1: öpüyorum ellerinden.
0: Vallahi
1: Çok
0: verdi.
1: gençsin, yaşın fark etmez, çok gençsin. Allah herkesi senin yaşında senin gibi genç etsin inşallah.
0: Amin.
1: Bir soruyorum sana, halıyı bana verir misin, vermez misin? Hadi öpüyorum.
0: Veririm, ne olmuş sanki, sevdiklerimden kıymetli değil halı. Gelen cevap bu. Ama ben şunu diyorum bak, oğluna da Avusturyalı bir kadından hediye edilmiş. Yani anlatmak istediğim bu. Ben olsam yani oğlumun evinden o halıyı alıp Şenol değil kim isterse istesin vermem. Ama tabii Gülşadiye ben değil. Şimdi Gülşadiye o halıyı sarmalıyormuş,
1: Bir kıvılcım yeter
0: sırtlanıyormuş. Ya belki de bilinçaltımda şöyle bir şey var, kıskandım. O halı benim olmalı.
1: aşk için ölmeyi aşk o zaman.
0: Evet, dumandan mı çalışma istenmişti programın en başında. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Artı 43 660 130 19 79. Zuhal'in radyosu açık. Çiçekler geldi. Cevat'ın radyosu. Aa, uyumamış. Çok iyi. Cevat, İngiltere'de hava nasıl? Bu arada biz her yere konuşuyoruz da İngiltere'de hava nasıl? Bak şimdi merak ettim.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet Ferhat, çok haklısın ya. Ama ne yapayım Allah aşkına. Ben konuyu toparlamaya çalışırken bir halı problemi var. Evet, problem değil aslında. Hiçbir şey anlamadım sorudan. Sanki Kanal 7 dizileri gibi bir senaryo anlattın sanki. Tek anladığım çok değerli bir halı var. Galiba İran halısı. Çok iyiydi. Evet. Ya sıcaktan valla. Bu şarkıyı mı gönderiyorsun Erdatlı babamıza? Evet, Emre Altı valla indirdim.

Evet, şimdi efendim neredeyiz, kimdeyiz? Esin'cim merhaba, hoş geldin. Hello, evde misin, ne yaptın? Ablacığım, işten çıktım, eve geldim ve hemen çamaşır yıkamaya başladım. Hatırlarsan evin altında yıkama odalarından bahsetmiştik bir programda. İşte böyle bir oda. Çok güzelmiş ya. Vallahi ne kadar güzel bir kolaylık. Allah kolaylık versin. Ve kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim dedim. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Zuhal'in radyosu açık. Tamam, Gülşadiye halıyı verdi gitti. Sesli mesajlarımız var. Biraz sonra sesli mesajlara döneceğim. İngiltere'de de hava çok sıcakmış. Uyumadım, araba sürüyorum abla demiş sevgili Cevat. Cevat'cığım tamam, yazma daha. Ve Tamer, bugünlük açık, yarın emin değilim. Nasıl yani? Bugün cuma değil değil mi, perşembe? Sıcak, daha da sıcak olacak. Sıcak, çok sıcak. Tamer parmak arası yazlık terliklerini göndermiş. Bu gece sıcak, çok sıcak. Yarın daha sıcak olacak. Valla Esin, bu mesajı okursam herkes bizi cephe alabilir. Dedikleri gibi sıcak değil hava yahu, abartıyorlar. 40 derece diyorlar Esin. Daha ne olacak yani? Sıcak, çok sıcak. Dedikleri gibi sıcak değil hava yahu, abartıyorlar diyeyim, beni topa tutsunlar kesin. Çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. Arkadaşlar, yolların karla kapandığı günleri hayal edin. Bir türlü işe ulaşamadığınız, her yerin buz gibi havaya esir olduğu, don iliklerinize kadar donduğunuz zamanları hayal edin. Efendim, insan zihni, insan zihni. İnsan zihni hayatta kalmak için olağanüstü bir araç aslında. Ancak bazen bizi tehlikelerden korumaya çalışıyor, biliyoruz. Gerçekte var olmayan sorunlar da üretiyor yalnız. Yani bugün biraz bunun üzerine durmak istedim. Hani hayat kısa diyoruz ya, böyle şeylerle çok kafamız kurcalanmasın, çok hayat kalitemiz düşmesin istiyorum. Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir mahzundur ben ekşe, ağlıyor mu ne? Bu yanılgılar var ya, işte mesela yanıldığımız, zihnimizin bize oyun oynadığı ve zihnimizin bizi tuzağa düşürdüğü anlar var ya. Efendim, psikologlar bu işe şöyle diyorlarmış: zihin okuma yanılgısı. Ya öyle bir şey varmış, zihin okuma yanılgısı. İnsanlar karşıdakinin ne düşündüğünü bildiğini sanmaya eğilimliymişler efendim. Oysa araştırmalar insanların başkalarının duygu ve düşüncelerini tahmin etme konusunda düşündüklerinden çok daha fazla hata yaptığını göstermiş. Yani hata yapıyor zihin, hata. Bir konuda kurgulamaya başladığınız an, kuruntu diyoruz ya biz ona, o işte size hata yaptırıyor. Şimdi bir başka küçücük bir tuzaktan bahsedeceğim. Yine zihninizin oynadığı tuzaktan bahsedeceğim. Olumsuzluk ön yargısı diyoruz biz buna. Ve bir gün içinde mesela 10 kişiden 9'u sizi övdü, övdü, övdü, yerlere göklere sığdıramadı ama bir kişi eleştirdi. Sadece bir kişi eleştirdi. Gece yatağa yattığınızda aklınızda kalan hangisi olur? Bir düşünün bakalım. Kahvemi yapıyorum sıcak sıcak, afiyet olsun. Hadi Esin, yap, birlikte içelim sıcak sıcak.

Evet Ferhat'cığım, biraz önce Emre Altun çalışmasının üzerine konuştum. Sıcak, çok sıcak bölümünü yayına verdim. Özellikle öyle yaptım. Hakkını helal et. Ya şarkının sözleri birazcık böyle şey oldu. Nasıl söylenir? Yayına veremedim yani. Evet efendim, biraz önce dedim ya, bir gün içinde onlarca kişi sizi ölsün, yerlere göklere sığdıramasın, bir kişi eleştirsin. Gece yatağa yattığınızda o bir kişi aklınıza takılır. İşte buna psikologlar olumsuzluk ön yargısı demişler. Bir de bir şey daha var, onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Bir senaryo daha var. Nerede o ya? Felaketleştirme senaryosu. Mesela araba kullanırken motordan alışılmadık bir ses geliyor. Misal. Bir dakika içinde zihnin kurduğu senaryo şöyle oluyor. Yani benim zihnim kuruyor en azından. Eyvah, motorda bir şey var, bir problem var. Yanmaz inşallah. Tamiri çok pahalı mı olur? Ay, bütün planlarım bozuldu. Oysa belki de gerçekten, ne bileyim, gevşemiş küçücük bir vida olabilir sorun. İlginç olan şu arkadaşlar, araştırmalar yapılmış bu konuda. Uzmanlar kafa yormuşlar. İnsanların korktuğu şeylerin büyük kısmı hiç gerçekleşmeyen şeyler. Çeşitli psikoloji çalışmalarında kişilerin yoğun kaygı duyduğu olayların önemli bir bölümünün gerçekte yaşanmadığı ortaya çıkmış.

0: Yani sesli mesajlarınıza geçmeden önce hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir şey olduğu zaman, herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman ya da umduğunuz gibi gitmediği zaman işler, böyle biraz soru işaretli bir hikayenin içindeyseniz zihninizin tuzaklarına düşmeyin. Böyle felaket senaryoları kurmayın. Olumsuz düşünceleri zihninizden atın. Hiçbir şey o zihninizin size söylediği gibi olmayabilir. Bu yüzden de orada bir zaman kaybedeceksiniz. Orada biraz ruhsal anlamda sıkılacaksınız, bunalacaksınız. Amacım bugün birazcık sizi rahatlatmaktı. Bilemedim. Ama konular sevgili Ferhat'ın da dediği gibi biraz birbirine girmiş olsa da ben biliyorum ki hepiniz son derece zeki yol arkadaşlarımsınız. Bugün size ne demek istediğimi anladınız. Ben hepinizin iyiliği için söylüyorum. En azından erken bunalmamanız için, erken yorulmamanız için her zaman her daim yolunuza enerjik ve sağlıklı devam etmenizi istiyorum. En çok bunu istiyorum. Ve bakalım Şerife sesli mesajında ne demiş? Evet Şerifeciğim, söz sende.
1: Merhaba ablacığım, kusura bakma, trafikte olduğum için sesli mesaj göndermek zorunda kaldım. Böyle az önceki anlattığın olayın benzerini ben yaşamıştım. Orada arkadaşım özel bir durumdan dolayı depresyona girmişti. Sonrasında biz onu böyle sürekli hayata tutunması için, işte bir anda kendini bırakmaması için yalnız bırakmıyorduk. Ama bir yerden sonra yeter artık falan, işte böyle biraz kızma, bir tatlı kızmalara falan başladı. Ben de o şekilde dedim, kendini bırakma, hani hayat devam ediyor falan.
0: Evet.
1: Sonra biz böyle bir ağızdalaşmasına girdik. Eve gittim, işte nasılsın demek için aradım, telefonunu kaldırmadı. Sonrasında bir saat sonra işte tekrar
0: çok
1: aradım,
0: güzel bir
1: daha
0: örnek.
1: Kaldırmadı, bir daha kaldırmadı. Bu şeyde bayağı bir gece yarısına kadar aradım. Sonrasında kız kardeşini aradım. Ortak arkadaşlarımız aradım. Hani sizle görüştüğümü falan filan diye. O gece sabahı edemedim. Sonra ben akşam çocukları uyuttuktan sonra arkadaşının evine bastım gittim. Kapıyı vuruyorum açmıyor. Telefonunu arıyorum. En son kız kardeşini aradım. Çünkü yedek anahtarı dış kapının yedek anahtarı onda da olduğu için. İçine girdik, böyle posa hani uyumuş, ilaç almış, uyumuş öyle. Kimseyle görüşmek istemiyorum, hiç moralim çok bozuk diye şey yaptı. Bir tane geçirdim suratına, dedim senin başların moralin bozukluğuna. Yani meraktan çatladık. Hani ben şeye bağlayacağım, zannettim benim öyle işte atarlı konuşmama kızdı.
0: İşte,
1: o yüzden
0: işte.
1: De tepki gösterdi bana diye düşünmüştüm. Meğerse olay bambaşkaymış.
0: İşte
1: neyse, uzun çok oldu herhalde. Kusura bakmayın.
0: Yok çok güzeldi. Örnek çok güzeldi. Anlatmak istediğim bu. Böyle bir durumda bu zihninizin ürettiği tuzaklara düşmeyin.

0: Evet efendim, zihnin tuzaklarından bir tanesi de onaylama eğilimi. Bir insanın bencil olduğuna karar verdiğimizde yaptığı nazik davranışları fark etmiyoruz. Biz karar verdik, onu etiketledik, olay bitti ama en küçük hatasını hemen kaydederiz, değil mi? Çünkü değerli yol arkadaşlarım, zihin çoğu zaman gerçeği aramıyor. Ne yazık ki aramıyor. İlk oluşturduğu hikayeyi doğrulayacak kanıtlar arıyor. Yani bu da bir nevi tuzak. Belki de şaşırtıcı olan ne olabilir? Zihin çoğu zaman yaşadığımız olaylardan değil, olaylara yüklediğimiz anlamlardan etkileniyor. Yağmur yağar, birisi için huzurdur mesela. Birisi çok sever, birisi için iptal olan bir gezidir. Bir çiftçi için mesela berekettir. Bir düğün sahibi için telaştır. Nasıl olsun, nasıl olsun? Bakarsanız yağmur aynı yağmur. Değişen yalnızca ona bakan zihin. Nasıl olsun, nasıl olsun? İşte tam da bu yüzden aslında programın ana teması şuydu. Şunu düşünmenizi çok ama çok istedim. Şu an düşündüğüm şey gerçek olan mı, yoksa zihnimin bana anlattığı hikaye mi, zihnimin bana oynadığı oyun mu? İşte bunu sık sık düşünmenizi istiyorum. Ben senin haberini, ben istiyorum da. Duymak için sevmedim. Evet, çok az vaktimiz kaldı. Bize ayrılan, programımıza ayrılan sürenin neredeyse tamamlanmasına bakıyorum. Evet, çok az kaldı. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen ve şu sıcaklarda gerçekten olmazsa olmazım diyebileceğimiz sağlıklı içeceğimiz Pindrix'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunmaya bir süre daha devam ediyoruz. Az kaldı. Efendim, şu şarkıya bir mola veriyorum. Bakıyorum.
1: Hadi abla, çok kararsız kaldım. O halı istiyorum ya. Özleme inat istiyorum.
0: Yok artık ya.
1: O halı benim eve gelecek. Ne kadar kıskanç bir kadın. Nasıl gözüme kaldı ya. Kaldı, Allah kaşe vermesin.
0: Vermesin.
1: Böyle
0: ya.
1: Bir şey olmaz.
0: Vermiyor zaten.
1: Allah'ım ya.
0: Hayır. Ben
1: sana inat istiyorum o halıyı.
0: Hayır ya.
1: Halım da halım.
0: Hayır.
1: Böyle uyuyacağım.
0: Hayır. Hayır.
1: Eşin Şatsi, duyuyor musun? Radyo diyorsa orada bir tütsü mütsü yak. Orada bir ben gelince bir şöyle evimeli bir turlayayım balkona kadar. Hadi. Bu arada arkadaşlar, şaka bir yana, evet sesime ses çok atıyorum ama ya atmayınca da kimse yazmıyor, doğru düz etmiyor. Yayında biraz
0: nasıl
1: şey oluyor.
0: Nasıl ya, yetiştiremiyorum
1: böyle
0: mesajları.
1: Böyle komiklik olsun, bazen delilik olsun.
0: Bak ya, yarım kaldı.
2: Merhaba ablacığım, herkese selamlar. Ortaokul arkadaşım, böyle çok samimi bir arkadaşım.
0: Bir dakika ya, bak olay karıştı. Bir saniye Esin'cim, seni bekletiyorum. Tekrar, bir dakika. Ali hocam da burada, bizi dinliyormuş şu anda. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar Özlem Hanım, kolay gelsin. Sesindeyiz, yanıyor buralar ama biz gayet serindeyiz. Ya işte gel de kıskanma arkadaş yani. Ali hocam. Vallahi keyfiniz yerindeyse ne ala ne mutlu. Siz mutluysanız biz de mutluyuz. Radyomuzun değerli kurucusu ve değerli programcısı Ali Süzen'e, Ali hocama da buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Güzel bir tatil yapıyorlar ailecek. Vallahi ne diyeyim. Allah olmayana

0: Şenol'un mesajına geri döndük. Hadi bakalım.
1: Olsun diye sesli mesaj atıyorum. Yoksa hani müzik dinleyeceğiz boşu boşuna. Hani biraz birilerine takılalım. Bir şey olsun. Kakara kikir olsun. Yoksa yani radyo, yani YouTube'dan açıp müzik dinlerim yani. Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ondan böyle şey yapıyorum hani, kusura bakmayın. Bakmamanızı da tavsiye ederim. Bakmayın işte, sohbet ediyoruz da burada da. Gülşadi ablam ellerinden öpüyorum. Şerafettin abim de gözlerinden öpüyorum.
0: Bak ya, mektup yazdı yalnız.
1: Halım da halım.
0: Yok, o halı sana gelmeyecek. Yani o halı sana gelmeyecek. Burada bir sesli mesajımız daha var. Evet Ayşe'cim, söz sende.
2: Ablacığım ya, o dediğim bende öyle olmuyor ya. Ben bir şeye takılı kaldıysam onu bayağı bir kafamda kuruyorum,
0: Yapma.
2: yazıyorum, çiziyorum,
0: Yapma.
2: tekrar yazıyorum falan. Çok büyük
0: Yapma.
2: bir hale getiriyorum. Kendimi çok yıpratıyorum, çok üzülüyorum. Karşımdakini de çok kırıyorum. Buyumdan vazgeçmek istiyorum.
0: Vazgeç.
2: Yani böyle şimdi seni dinliyorum ya, evet evet öyle yapayım diye sana okay okay diyorum ama sonra bildiğimden şaşmıyorum ablam ya.
0: Uygulamada sıfırım
2: Ablacığım
0: diyorsun.
2: tam bu dediğim olayın içinde bir olay yaşadım. Benim bir tane çok dost bildiğim, kardeşim dediğim bir arkadaşımla aramız bir süreliğine biraz açılmıştı. Birbirimizi aramıyorduk. O aramıyor diye ben de aramıyordum. Gidip yüz yüze konuşmamıştık. O da beni aradı. Dedi ki bugün bir seninle konuşma yapacağız. Konuştuk. Bana o kadar kırıldığını anlattı. Benim hatalarımı söyledi. Ve ben yaptıklarım hiçbirinin farkında değilim. Lütfen arkadaşlar, birbirinizden kopuyorsanız konuşmanız gerekiyor. Mutlaka konuşun.
0: Evet, evet, mutlaka. Wow, Raşit, o ne fotoğraf öyle? Ya çok güzel bir motosikletin üzerinde ama motoru görmeniz lazım. Çok acayip bir motor. Kesin benim arabamdan bile pahalıdır. Raşit, hayrola, define mi buldun?

0: Evet efendim, sanki kolay bir şeymiş gibi söylüyorum da, yapma, etme, vazgeç, Ayşe'ye öyle şeyler söylüyorum da çok da kolay bir şey değil. Yani zihninizin ipleri sizin elinizde. Sadece bunu unutmayın. Yani ona hükmeden sizsiniz. O düşünceleri şekillendiren sizsiniz. İyiye yorabilirsiniz, kötüye yorabilirsiniz. Artık o ipleri kullanmayı öğrenmenin zamanı geldi. Çünkü bakın, zaman kaybı diyorum ve ben geldiğim yaşta artık şunun çok iyi farkındayım. Zaman dediğimiz şey bu kadar hızlı geçerken ve bizi bu kadar yıpratırken, bazı insanlar ve hikayeler, bunun aslında şuna bağlı olduğunu öğrenin. Siz ne kadarına müsaade ederseniz o kadar yıpranırsınız, o kadar yıpratırlar. Müsaade ettiğiniz kadar. Hepsi zihninizle alakalı. Yani ipler sizde. Donanıma sahipsiniz. Allah öyle yaratmış bizi. Aslına bakarsanız akıl dediğimiz şey akele kökünden geliyor ya. Hani baktığımız zaman Arapçadaki karşılığına bağ kuran anlamına geliyor ya. Bağ kurmak zorundasınız. Hep böyle olumsuzluklara meyilliyiz. Olumsuzlukları düşünüyoruz. Biraz önce bir örnek verdim. 100 kişi size hayranım, övdü yerlere göklere sığdıramadı. Bir kişi eleştirdi. Gece yattığınızda o bir kişiyi düşünürsünüz. Kafaya takarsınız. Burada da işte yapmanız gereken, hani birazcık zor ama başarabilirsiniz, becerebilirsiniz. Ben yaptım oldu. İnanın öyle değildim ama böyleyim. O yüzden diyorum ki hayat çok güzel bir hediye ve bir sürü güzellik barındırıyor. Hava çok sıcak, evet 40 derece olabilir efendim. Hava sıcaktır ama hep ne diyoruz? Aslında bu cümlenin altında bile zihnimizle oynadığımız bir oyun var. Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız yerinde olsun diyoruz. Ve buna inandığımız zaman birazcık sanki rahatlarmışız gibi geliyor bana. Tabii ki insan beyni istemsiz de olsa kötü eleştiriyi düşünebilir demiş sevgili Esin. Fakat bunu da ne kadar düşündüğü önemli. Her şeyde dediğimiz gibi denge. Kaygı duyarız tabii ama sonra kendini rahatlatmak da insanın kendi elinde ve düşüncelerinde demiş. Kesinlikle katılıyorum. Evet Esin'cim, söz sende.
1: Merhaba ablacığım, herkese selamlar. Küçük bir anımı hatırladım şu an bu konuyla alakalı. Emine diye bir arkadaşım vardı, ortaokul arkadaşım, böyle çok samimi bir arkadaşımdı. Bir akşam evde yalnızım ve onu çağırmak istiyorum. Çağıracağım ama tabii ki bir işte o işim var, bu işim var falan gelmeyeceğini düşündüğümden dolayı telefon açtım ona. Ve dedim ki Emine çok kötüyüm, işte biraz da ağlamaklı seslenme falan. Ondan sonra kapattım telefonu. Sonra tekrar aradı beni. O zamanlar tabii cep telefonlarımız yoktu. Evi aradı. Evi açmadım. Ondan sonra sonra bir baktım. Emine bize çok yakın oturmuyordu ama minibüsle gelebiliyordu. Bir baktım 15-20 dakika sonra Emine kapıda. Yani ya, ona algı yaratmasını sağladım. Ve yanıma getirmiş oldum. Yani böyle demek bir öyle şey geldi aklıma. Demek onu paylaşmak öyle istedim.
0: Evet efendim, işte insanların bu halini keşfettiğiniz an bunu kendi lehinize de kullanabiliyorsunuz. Esin'in örneğinde olduğu gibi. Yani bir algı yarattı. Karşı tarafa gel falan demedi. Hiçbir şey demedi. Sadece çok hastayım dedi. Telefonu kapattı. Sonraki telefonlara dönmedi. Ve arkadaşını o kapıya getirdi. Vay arkadaş. Pek sevmek olur. Bunları iyi öğrenin. Olmaz insan hayata, baharda kuşlar gibi geldin kondun. Bizim depo sorumlusunun motoru evet bayağı pahalı, 40 bin eurocuk. Bizi aşar. Raşit. Bol bol poz versen. Ya şimdi burada da bir şey söyleyeceğim. Yeni bir kitap okuyorum. Çok enteresan bir kitap. Kitabın da adı, İki kitabı birden okuyorum hatta. Ay, kitabım bahçede kalmış. Acayip bilinçaltıyla alakalı bir kitap. Yapamam, edemem, bizi aşar. Biz alamayız, yapamayız. Bütün bunlar var ya, aslında hayatımızın önüne kurduğumuz setlermiş. Başarabilirmişiz, alabilirmişiz. Yani bunu da bir gün konuşalım. Ne var? 40 bin euro. 40 bin euro. Alırız belki. Alırız ya. Niye alır? Alırız. Belki biri hediye getirir. İstemem senden başka birini. Tamam. Şimdi o kitapta bir hikaye vardı. Çok az zamanım kaldı. Hemen anlatacağım. Bir kadın bir mağazanın önünde çok güzel bir çantayı beğeniyor. Çanta marka bir çanta. Sonra hayran hayran bakarken etiketi okuyor. Bir bakıyor ki etikette korkunç bir miktar. Sonra mağazanın önüne çıkıyor. Diyor ki alırım ben bu çantayı ya. Alırım. Hiç alacak gücü yok yalnız. Bir şekilde ben bu çantaya sahip olacağım. Sahip olacağım. İki gün sonra işte erkek arkadaşıyla yemeğe çıkıyorlar. Erkek arkadaşının elinde bir hediye paketi. Hediye paketini bir açıyor. O beğendiği çanta. Ay Zara'cığım ya. Şimdi ne kadar laf söyleyeceksin bana. Ne kadar da güzel bir şarkıydı. Efendim son 4 dakikaya girdik. Bu şarkıyla da programı kapatacağım artık. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum tekrar. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili. Güzel bir günleri, yaşamları olsun diyorum. Ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Bu sıcak günlerde mutlaka buzdolabınızın raflarında Pindrinks olmalı. Hem sağlıklı hem ulusal hem yerli. %100 yerli. Hemen Pindrinks'imden bir yudum alayım. Beyaz şeftalili. Çok güzel ya. Kusursuz olmaz insan hayata. Efendim hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın yine aynı saatte bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Sana. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız. Biraz karışık oldu sanki bugün program. Valla sanki. Canım ben yayından çıkmıştım, küçük kızımın üniversite sınavı vardı, taksi çağırmış diye başlamış mesajına Gülşah'a. Ve çok enteresan bir şey, bakın tevafuka bakın, taksiciye dayısı çıkmış. Vay arkadaş ya. Bir açtım, halı muhabbeti vardı. Hepsini anlayamadım. Sen halıya sahip çık Gülşah diyeceğim. Başka bir şey demiyorum. Halıyı kimselere verme. Oğlunun halısını iyi sakla. Tamam mı? Psikolojiyi sevdiğini biliyorum Esin'cim. Tamam, yazarım ismini. Çok enteresan bir kitap bu arada. Evet sevgili Zuhal'in de. Şurada bir sesli mesaj vermiş miydim yayına? Bakayım kaç dakikamız kaldı Allah'ım, 2 dakika.
2: Biz ne ara benim beyaz halıdan, kırmızı halıdan, Serme'den, Gülşadi ablanın halısına geçtik abla ya.
0: Bilmiyorum.
2: Şenol. Ondan Şenol da ben var. Şöyle geçeyim. Emine bacımın benim halıları var. Ürgüp'te yatıyor. İstiyorum bak, o bile bana halılarını kıyıp veremiyor. Buradan da Emine bacıma seslenmiş oluyorum. Ya Emine bacım, halının bir tanesini yaza getir bana, tamam mı?
0: Bir tanesini bana istiyorum uzun. Araya dereye. Zihnimde o halı kaldı bak.
3: Ya zihin böyle bir şey işte. İşliyor, işliyor. Olmaz insan hayata,
0: baharda kuşlar gibi. Sevgiyle kalın efendim. Yarın görüşmek üzere. Susamış.

Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezalar artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündekiler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Yabancı mahkumlar ülkelerine gönderilecek. Avusturya cezaevlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla sıla hapsi uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle yabancı mahkumlar cezalarının belirli bölümünü tamamladıktan sonra kendi ülkelerine gönderilecek. Uygulama kapsamında her yıl yaklaşık 300 mahkumun sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Favoritene yeni bisiklet yolu geliyor. Viyana'nın 10. bölgesinde bisiklet ulaşımını geliştirecek yeni bir proje başlatıldı. Nairrahgasse'de yapımına başlanan 550 metrelik çift yönlü bisiklet yolunun Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 36 yeni ağaç dikilecek ve 650 metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak. Viyana'da klinikte seri cinayet şüphesi. Viyana'da eski bir hemşire hakkında gece nöbetlerinde 6 hastaya aşırı doz morfin vererek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada zanlı suçlamaları reddederken bazı cenazelerin yakılmış olması deli toplanmasını zorlaştırıyor. Kumar borcu için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. Viyana'da 40 yaşındaki bir adam 17 bin avroluk kumar borcunu ödeyebilmek için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. İki soygunda aldığı 12.600 avroyu yeniden kumarda kaybeden zanlı ikinci soygun girişiminde yakalandı. Şüpheli

0: hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Parkta uyuşturucu kullanımı tepki çekiyor. Viyana'nın 6. bölgesinde açık alanlarda uyuşturucu kullanımı ve enjektörlerin çevreye atılması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. İlçe yönetimi bölgenin koruma bölgesi ilan edilmesini isterken vatandaşlar daha fazla polis ve kalıcı güvenlik önlemi talep ediyor. İnşaattan düşen genç işçi ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Omurgasından ciddi şekilde yaralanan genç işçi, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metro raylarını inen kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 12. bölgesinde metro istasyonunda raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye U4 metro treni çarptı. Ağır yaralanan kişi tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metro seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Viyana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı gece 20 dereceye kadar düşerken gün içinde 34 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Say bile bilmiyor bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine.

Programa bu akşam Salman Tin kulaklarınızda olduğu bu güzel çalışmasıyla Perşembe akşamında Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Güzel bir akşam yaşayalım istiyorum. 2 saat boyunca harika bir programa imza atalım. Hem benim seçimlerim hem de sizlerin göndereceği o güzel istekleri yayınlayalım. Ve nefis bir ortam oluşturalım hep beraber. Çalışan ve bize çalışırken kulak veren herkese kolaylıklar diliyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evlerinde olanlar sizlere iyi istirahatler. Her şey gönüllerinizce olsun inşallah. Umarım gününüz de güzel geçmiştir. Akşamında bize ayrılan vaktini, 2 saatini birlikte değerlendirelim. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizinleyiz. Salman Tin'in hemen ardından bu şarkının, yani dinlediğimiz Salman Tin şarkısının arkasına gidebileceğini düşündüğüm harika bir şarkı seçtim. Teoman Gemilerle bir maziye doğru dönelim. İyi eğlenceler. Bir an.

FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar ve iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Güzel mesajlarınız da ekranımıza düşmeye başladı. Süpersiniz, sağ olun, var olun. Fahri Bey iyi akşamlar. 20. Viyana'dan herkese sevgiler. Ben de bir şarkı rica ediyorum, eğer çalarsanız sevinirim Akif Bey demiş. Emircan İrek'ten Geçmiş Geçmişte şarkısı mümkünse diyor ve iyi yayınlar dilekleriyle noktalıyor mesajını. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki mümkün, az sonra çalacağız. Zehra Hanım'a selamlar. Salzburg'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Malum şarkısı Simge'den gelir mi Akif Bey? Şu an evdeyim. Biraz dinlenmeye çekildim ve çaldığınız güzel şarkıları dinliyorum. Benim de gönlümden bu şarkı geçti demiş. Aldık listeyi, az sonra dinleteceğiz. Öncesinde Ozan Bayraş'a Bırak Akışına. Güzel bir çalışmayı hep birlikte dinleyelim. Ardından Emircan İrek, sonrasında Simge. Ardından daha neler var neler. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle güzel bir akşam, keyifli bir program olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. WhatsApp istek ve mesaj hattımız +43 660 130 19 79'dan sizleri bekliyorum. 660 130 19 79. Hayırlı yayınlar, güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor Şengül Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şengül Hanım sağ olsun, hiç bizi yalnız bırakmaz ama genelde hep aynı tarz mesaj gönderir. Yani copy paste dediğimiz, biraz daha böyle farklı duygu ve düşüncelerini paylaştığı, değişik kelimeler, cümleler kurduğu mesajlar da gönderirse daha memnun oluruz. Ama onun dışında tabii ki varlığı bile, bizimle olması bile yeterli. Teşekkür ediyoruz. Devam.

diliyorum. Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Viyana FM ve kankilerim Şükrü Mehmet ve Resul'e armağan ediyorum demiş. Selim Bey göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, sevgiler gönderelim. Burcu Hanım bizimle beraber. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar yine. Çok güzel bir program sunuyorsunuz. İyi ki varsınız. Soner Sarıkabadayı Seveni Arıyorum şarkısını çalarsanız da sevinirim demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar dilekleriyle. Çok teşekkürler. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda hafta içi her akşam. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de bekleriz. Hadi devam edelim Simge ile. Malum.

Soner Sarıkabadayı ve Seveni Arıyorum şimdi bu güzel çalışma kulaklarınızda oldu. Tüm Soner Sarıkabadayı sevenler için de gelmiş oldu bu güzel şarkımız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar Zehra Hanım. Birazdan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle çok teşekkürler. Emre Kaya Fedai şarkısını istiyorum demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek. Sevgiler, iyi akşamlar. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takiplerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. 500 mahkum erken tahliye edilecekmiş. Avusturya cezaevlerinde doluluk oranının %108'i aşması üzerine hükümet yaklaşık 500 mahkumun erken tahliyesini içeren tartışmalı bir plan hazırladı. Adalet Bakanlığı uygulamanın yalnızca iyi hal gösteren ve risk taşımayan mahkumları kapsayacağını ifade etti. Cinsel suçlar, terör ve ağır şiddet suçları ise kapsam dışında bırakılacak. Planın cezaevlerindeki doluluk oranını yaklaşık %5,5 azaltması planlanıyormuş sevgili dinleyiciler. Evet, bu güncel gelişmeyi nereden? Instagram Viyana FM sayfamızdan aktardım. Hem Viyana FM Instagram sayfamız hem de web sitemiz viyanafm.com'dan çok daha fazla haber bulabilirsiniz. Bunu da ifade etmiş olalım ve yine güzel bir çalışmayla devam edelim. Emre Kaya Fedai, ardına Mela Bedel, Hande Ünsal, Merve Özbey, Buray ve daha neler neler. İyi akşamlar.

Birbirinden güzel şarkılar sizinle olmaya devam ediyor. Tantaşçı ve bazı gerçekler. Hayatta öyle bazı gerçekler vardır. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hep birlikte dinleyelim, sonra buradayız.

sizinle olmaya devam ediyor. Merve Özbey, Zümrüdü Ankam isimli güzel çalışmasıyla radyolarınızda. Selamlar Akif Müdür'e, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Suat Sarı İbrahim'den Haydi Gidelim Haydi istiyorum demiş. Selamlar gönderelim. Muhtemelen Haydi Geleyim Sun'u istiyorsun. Dün de sevgili Demet Atak istemişti. Çok keyifli, güzel bir çalışma. Aldım, listeye göndereceğim. Mustafa Çatalkaya, selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler benden de sizlere. Önce Merve Özbey, sonra Suat Sarı İbrahim ve sonrasında daha neler neler Viyana FM'de sizinle. Herkese mutlu akşamlar.

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Geride güzel bir çalışma. Sar Beni şarkısıyla Mustafa Mert Koç'u bıraktık. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi yine keyifli güzel bir çalışma dinleteceğiz size. Siren'den Geri Ver şarkısı gelecek. Hepiniz armağanımız olsun bu güzel şarkımızda. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da buyursunlar. Bekleriz. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Evet, Viyana FM'de kaliteli müzik devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda. Selamlar Akif Müdürüm, ben geldim. Herkese keyifli vakitler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Demet Atak. Halı yıkarken sesine kulak veriyorum demiş. Oh ne güzel, kolay gelsin. Güzel şarkılar eşliğinde demiş. Halıları köpürttüm. Rica etsem Mustafa Yılmaz'dan Ankara'ya gel hele eserini çalarsan sevinirim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten ritmi de yükseltecektik. Güzel oldu. Hemen bunu çalalım sevgili Demet. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Halıları köpürttün şimdi. Güzel güzel inşallah. Onları yıkayacaksın. Bir yandan da Viyana FM'de bizi dinlemeye devam edeceksin. İyi ki varsın. Allah kolaylık versin diyelim. Evet, Damize Hanım İstanbul'da bizi dinliyor. İyi akşamlar Akif Bey. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana FM dinleyicileri için ben de bir şarkı rica ediyorum. Size bırakıyorum seçimi demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki hareketli güzel şarkımızı size de armağan olarak gönderelim. +43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz kıymetli dostlarım. Viyana FM, Instagram ve viyanafm.com web sitemizi ziyaret etmeyi de unutmayın efendim. Bendeniz Akif Özcan, hafta içi her akşam sizinleyim. Şimdi Mustafa Yılmaz Ankara'ya.

Hem size hem Murat Erdatlı'ya, kıymetli eşinize de selamlarımı gönderiyorum. Güzel şarkılar sizler için de gelecek. Sevgili Raşit de geldi. Merhaba, iyi akşamlar Akif. Eğer çalarsan Sagopa Kajmer'den 366 gün rica etsem çalar mısın demiş. Çalarız, güzel de bir eserdir. Birazdan Sagopa'dan dinleyelim. Sevgili Raşit'e ve tüm rap severlere de armağan olarak gelecek efendim 366. günü. Birazdan dinleteceğiz Sagopa Kajmer'den. Mustafa Çatalkaya, müdürüm nasıl olmuş, son 15 dakika dinleyemedim. Araba boşaltıyordum, eğer söylediysen duymadın demiş. Henüz söylemedim, zaten gönderdiğin şarkıyı henüz dinleyemedim. Bir yandan çünkü şarkıları hazırlıyorum. Bir yandan sizlerle paylaşmak istediğim haberler var, onları inceliyorum. Az sonra Viyana gündeminden, Avusturya gündeminden güncel gelişmeleri de kısa kısa özet şeklinde sizlerle paylaşacağım. Bir video göndermiştin, orada bir şarkı var, onu dinleyeceğim. Söyleyeceğim Mustafa.

0: 6. gün sevgili Raşit'in isteği olarak geldi kulaklarınıza. Raşit'cim selamlar bir kez daha, iyi akşamlar. Bir de sorularımı özlemişsindir deyip bir soru sormuş, az sonra geleceğim ona. Hayırlı yayınlar müdürüm, hayırlı akşamlar diyor sevgili Bedia. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin sevgili Bedoş. Nasılsın, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyim, şükürler olsun, umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyenlere mutlu huzurlu bir akşam diliyorum. Bu aralar yayına yetişemiyorum, nedenini ama demeyeceğim demiş. Tamam, sağlık olsun canım. Demek istersen buradayız, demek istemezsen demeyebilirsin. Tercih senin. Devam edeceğiz. Raşit diyor ki, Akif diyor özlemişsindir diyor sorularımı. Sana süper bir soruyla geliyorum. Malum diyor konu milli takım ve federasyon başkanı. Sence açıklamaları da çok saçma değil mi? Hele ki Fatih Terim için söyledikleri. Adam tam dinlemeden Fatih Terim hakkında çok farklı yorum yaptı. Bu konuda senin yorumun nedir demiş. Yani yine böyle soruyu sormuş yani. Ah ah. Özledik tabii senin bu nokta atışı, pitili ateşleyen sorularını. Raşit. Tam bir Türkiye futbol klasiği diyebilirim buna. İşin aslı bizim futbol ikliminde maalesef en büyük problemimiz, konunun önünü arkasını böyle tam dinlemeden, resmi net görmeden hızlı bir şekilde reaksiyon vermek. Sadece bu federasyon başkanı özelinde de değil yani. Genel olarak böyle bir acelemiz var sanki, değil mi? Milletçe. Haliyle ortaya acaba bir iletişim kazası mı var dedirten, cımbızlanmaya çok müsait açıklamalar da çıkabiliyor. Hele mevzu Türk futbolunun en ikonik figürlerinden imparator olunca o taşın altından kalkmak da pek kolay olmuyor sevgili Raşit. Yani çok daha haksız sayılmazsın bence. Açıklamalar futbol kamuoyunun kafasını da epey karıştırdı. Ama dur bakalım yani. Türkiye böyle şeylere alışık yani, bu tarz sansasyonlara. Türkiye'de futbol asla, biliyorsun ki sadece futbol değil. Taşlar her an yerinden oynayabiliyor. Ama tabii talihsiz bir açıklama olarak görüyorum yani. Anlamadan dinlemeden konuşmuş olması. Ama dediğim gibi sadece başkan üzerinde değil ki abi. Bazen bakıyorsun hiç konuyla alakası olmayan insanlar dahi enteresan yorumlar yapabiliyorlar. Birbirlerini yanlış anlayabiliyorlar. Ya da aceleci davranabiliyorlar. Konuyu tam net anlamadan yorumlar yapabiliyorlar. Ha, bunu federasyon başkanı seviyesinde birinin yapmış olması da apayrı bir iletişim kazası her şeyden önce. Ve bunu imparator dediğimiz Türk futbolunun ikonik bir ismine, Fatih Terim'e yapıyor olması. Orada onu tam anlamadan, dinlemeden bu yorumu yapıyor olması. Tabii mağlubiyetler var, şaşkınlıklar var. Milli takımın maalesef olumsuz performansı ve bunu belki de örtbas etmek ya da gündemi farklı şekillere taşımak için de söylenmiş olabilir. Belki biz böyle bir iletişim kazası olarak görüyoruz. Belki de bu bir strateji olabilir mi acaba, ilgiyi dağıtmak için? Hayırlısı, benim yorumum bu. Siz sevgili dinleyicilerimiz bu konu hakkında varsa yorumlarınız bizimle paylaşabilirsiniz. +43 660 130 19 79 660 130 19 79 Türkiye'miz için, milli takım için hayırlısı olsun. Elbette üzülüyoruz. Zaman zaman kızdık da milli takımımıza. Çünkü Dünya Kupası'nda beklentilerimizin çok altında kaldılar. Şimdi bu gecenin sabahında, cuma sabahında Avusturya saatiyle 04, Türkiye saatiyle 05'te ABD ile oynayacak milli takımımız. Umarız güzel bir kapanış yaparlar. Bir teselli ikramiyesi verirler diyelim tüm Türkiye'ye. Güzel bir oyunla inşallah kendilerine az da olsa affettirmiş olurlar diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki her zaman onlar bizim çocuklar. Her zaman Türkiye'miz, milli takımımızı destekliyoruz. Umuyoruz ki başka turnuvalarda çok daha güzel oyunlarla bizi çok daha mutlu edecekler. Göğsümüzü kabartacaklar inşallah diyelim. Bunu bir talihsizlik olarak görüyoruz. Yola devam.
1: Akif Özcan. Bir an evvel.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Lafınla şekil alamam.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Yusuf Alp ve Aşk Adamı Ağlatır radyolarınız oldu. Şimdi Ben Senin Var Ya ile devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ve programımız devam ediyor. Bir yandan da gündemdeki haberlere göz atalım. Viyana'da araba kundakçısı suçüstü yakalanmış efendim. Viyana 21. bölgede park halindeki bir araç kundaklanmış. Olay yerine gelen polis ekipleri 46 yaşındaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Üzerinde yanıcı maddeler bulunan zanlının suçunu itiraf ettiği belirtilmiş. Bu dün de paylaştığımız bir haberdi sevgili dinleyiciler. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve Akif Özcan sayfamızda ve viyanafm.com'da yer alıyor diyelim. Yukarı Avusturya eyaletinin C bölgesinde etkili olan fırtına sırasında terasta mangal yapan grubun üzerine yıldırım düşmüş. Olayda 4 kişi hafif yaralandı. Toplamda 7 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı deniyor efendim. Halisizliğe bak, mangal yapıyorsunuz üzerinize yıldırım düşüyor, Allah korusun. Karnıtan eyaletinde bir apartman dairesine çıkan yangında 71 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi deniyor. Yaşlı kadının yatakta sigara içerken uyuyakalması sonucu bu yangının çıktığı değerlendiriliyormuş. Aman Allah korusun ya, bakın var mısınız? Yatarken söndürülmeyen sigara can almış 71 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirmiş. Ailesine, yakınlarına sabırlar dileyelim. Bir üzücü haberde 22. bölgeden bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Genç işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı deniyor efendim. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım efendim. Salzburg'da aşırı hız maalesef iki can aldı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Aşırı hızla seyreden bir otomobil aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kadın olay yerinde maalesef yaşamını yitirdi deniyor. Başsağlığı dileyelim. Hadi devam edelim.

0: Fatih Özcan.
1: Ve geldik vedaya sevgili dinleyiciler. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bindirinx'e ve Mega Gastro'ya katkıları için çok teşekkürler. Sabaha karşı oynanacak A milli takımımızla ABD karşısında tabii ki millilerimize başarılar diliyoruz. Dünya Kupası'ndan artık elenmiş olduk ama yine de bu maçı almak istiyoruz tabii. En azından millilerimiz bize bir nebze de olsa moral verirler diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Bunları konuşuruz inşallah yarın akşamki programımızda. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezalar artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Suriyelilere 3000 euro dönüş teşviki. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Temmuz-Eylül döneminde geçerli olacak uygulamada Suriye'ye dönmek isteyen kişilere 3000 euroya kadar ödeme yapılacak. Mülteci statüsündekiler içinse dönüş desteği 1500 euroya yükseltildi. Hükümet, programın etkisinin 3 ay sonunda değerlendirileceğini bildirdi. Yabancı mahkumlar ülkelerine gönderilecek. Avusturya cezaevlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla sıla hapsi uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle yabancı mahkumlar cezalarının belirli bölümünü tamamladıktan sonra kendi ülkelerine gönderilecek. Uygulama kapsamında her yıl yaklaşık 300 mahkumun sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. AB Avusturya'ya 3,66 milyar euro destek sağladı. Avrupa Birliği Ekonomik Toparlanma Fonu kapsamında Avusturya'ya 325 milyon avro daha ödeme yaptı. Bu destekle birlikte toplam AB yardımı 3,66 milyar avroya ulaştı. Fonların güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve dijital eğitim gibi alanlarda kullanılırken ulusal hedeflerin %89'u başarıyla tamamlandığı açıklandı. Favoriten'e yeni bisiklet yolu geliyor. Viyana'nın 10. bölgesinde bisiklet ulaşımını geliştirecek yeni bir proje başlatıldı. Nairrahgasse'de yapımına başlanan 550 metrelik çift yönlü bisiklet yolunun Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 36 yeni ağaç dikilecek ve 650 metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak. Viyana'da klinikte seri cinayet şüphesi. Viyana'da eski bir hemşire hakkında gece nöbetlerinde 6 hastaya aşırı doz morfin vererek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada zanlı suçlamaları reddederken bazı cenazelerin yakılmış olması deli toplanmasını zorlaştırıyor. Kumar borcu için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. Viyana'da 40 yaşındaki bir adam 17 bin avroluk kumar borcunu ödeyebilmek için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. İki soygunda aldığı 12.600 avroyu yeniden kumarda kaybeden zanlı ikinci soygun girişiminde yakalandı. Şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Parkta uyuşturucu kullanımı tepki çekiyor. Viyana'nın 6. bölgesinde açık alanlarda uyuşturucu kullanımı ve enjektörlerin çevreye atılması mahalle sakinlerini endişelendiriyor. İlçe yönetimi bölgenin koruma bölgesi ilan edilmesini isterken vatandaşlar daha fazla polis ve kalıcı güvenlik önlemi talep ediyor. İnşaattan düşen genç işçi ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Omurgasından ciddi şekilde yaralanan genç işçi, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metro raylarını inen kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 12. bölgesinde metro istasyonunda raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye U4 metro treni çarptı. Ağır yaralanan kişi tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metro seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Viyana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı gece 20 dereceye kadar düşerken gün içinde 34 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slay Snitsi. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizleri eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama ben her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul. Başlıyor, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere... Kaybederek kazanılan dersler... Kazanılarak elde edilenlerden daha değerli olabilir mi? Neden? Kaybederek kazanılan dersler kazanılarak elde edilenlerden daha değerli olabilir mi? Neden? Yani şöyle aslında. Bir şeyi kaybetmiş gibi gözüküyoruz da oradan bir ders çıkarıyoruz ya. O diğerinden daha kıymetli olabilir mi? Yani bazen de şey oluyor ya. Kazandığımızı hissediyoruz. Ya işte bak dediğime geldi. Demek ki böyle yapınca ben haklı oluyormuşum diye düşünebiliyoruz ya. Hangisi daha doğru, hangisi daha kıymetli? Bunu merak ettim. Bu yüzden sizlere bu akşam karışık ama güzel bir soru seçtim. Cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleteyim istiyorum. Murat Gözgü bizlerle birlikte olacak. Sana Değil Diyelim ardından programın ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Güneş çekildi şehir sustu sonunda. Bir yabancı gölge gezer yanımda. Avucumda kalan son birkaç parça dökülür yavaşça veda tadında. Ne geri dönmeye dermanım kaldı, ne de bu yangını söndürecek bir ağ.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ve sıra geldi günün ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

dinle. Dinle ki anla feryadımı. Dinle. Dinle dilimden düşmeyen adını. Dinle ki, dinle ki gönlünün kır inadını. Dinle sevdiğim benden aşkın adını. Bilirsin aslında beceremem sevmeyi. Bana düşen ağlamak gidenlerin ardından. Yahut kandırıyorum kendimi. Bilirsin aslında beceremem sevmeyi. Bana düşen öğrenmek, ağlamayı bilmeyi. Bilirsin aslında beceremem sevmeyi. Gülmeyi, ağlamayı da sen öğrettin sevgili. Ardından döktüğüm gözyaşını sayamıyorum artık. Seni beklediğim kaçıncı gün çoktan unuttum. Aşka sevdaya inanmıyorum artık. Ben de o duygular hep yosun tuttu. Ben de o duygular hep yosun tuttu.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hemen şöyle gelen mesajlardan birkaç tanesine dönmek istiyorum. Sevgili Şenol Bey bizlere ulaştı ve dedi ki: hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar kardeşim. Müslüm Gürses'ten seni yazdım. Çalarsan dinleriz kardeşim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla çok sevdiğim bir eser ama bu akşamki formata epeyce bir ters. Ben aynı şarkıyı farklı bir yorumla birazdan göndereceğim. Onun haricinde yarın içinde Müslüm Baba'dan bu şarkının sözünü vermiş olalım. Yarın programın bir saati, slow ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçiyor. Bunu artık birçoğunuz biliyorsunuz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Evet, bazen kaybederek öğrenilen dersler daha değerli olabilir. Çünkü kazanmak çoğu zaman sonucu ödüllendirir. Ama kaybetmek süreci sorgulatır. İnsan kazandığında hatalarını görmezden gelebilir. Kaybettiğinde ise eksiklerini, yanlış kararlarını ve geliştirilmesi gereken yönlerini daha net fark eder. Bu da daha kalıcı bir öğrenme sağlar. Nedeni ise kaybetmek insanı sonuçtan çok sebeplere odaklar. İşte bundan dolayı durum zorlaşır demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Senden bir isteğim var. Hande Ünsal'dan öpe öpe, öpe öpe eserini rica edebilir miyim? Benden sana gelsin.

buradayım gözüyle falan bakıyor. Elbette ki bu bir gerçek ama şeyin de farkında olmak lazım. Yani X birinin yapamadığı neyi yaptın da buraya geldin? Bunun bilincinde olarak bir şeyleri devam ettirmeye çalışırsan o işin sonu gelmez. İşte sağlığın nereye kadar el verirse en iyi şekilde devam ettirirsin. Ama X birinden neden bir adım önde olduğuna dair bir cevabın yoksa, bu düşünceye kapıldığında, kendi kendine acaba neden diye sorduğunda bir cevap bulamıyorsan, eninde sonunda kaybedersin. Bunu da unutmamak lazım. Sevgili Emine ablam ve Murat abim bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Benim için bir eser gönderir misin demiş sevgili Murat abimiz. Eyvallah, teşekkür ederim. Birazdan gelsin. Sevgili Emine ablam da bizlere kulak veriyor. Hoş geldin Melih, iyi yayınlar, güzel bir akşam diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada maşallah o ne güzel bir kedi ya. Efendim, Nigar ikinci bizlerle birlikte olacak. Benim ol diyelim. Ardından sevgili Şenol Bey'in isteğini farklı bir yorumla yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Seni yazdım kalbime dedik. Yaşar İpek yorumuyla kulaklarımızdaydı. Bu güzel eseri bizler Şenol Bey için gönderdik. O da bu eser benden Murat Erdatlı'ya gelsin dedi. Ona da armağanımız olmuş olsun ama tabii ben Murat abiye birazdan başka bir eser göndereceğim. İşin kolayına kaçmak yok. Sevgili Dinçer, selam abimi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen tüm dostlara armağanımdır. Sorunun cevabına gelecek olursak, öncelikle zor yerden sormuşsun. Kafalar yandı. Aslında bir şeyleri elde etmek için ne kaybettiğinin farkında olup olmadığındır mesele. Şayet bir şeyleri elde ederken nelerden vazgeçtiğinin, vazgeçmen gerektiğinin bilincinde olarak hareket etmezsen bir şeyleri çoktan kaybetmişsin demektir demiş. Değil mi? Bizde bu var abi ya. Yani bir yola çıkarken neleri kaybedebileceğimizi ya hiç göze almıyoruz, dikkate almıyoruz. Aman çok da umurumda değil gibi davranıyoruz. Ya da ne bileyim işte ben kazanayım da ben istediğim mevkiye, mertebeye ulaşayım da ne olacaksa olsun gibi bakıyoruz. Bir ortamız yok. Birçok konuda maalesef ortayı kaybetmiş durumdayız. Ve ben her seferinde söylüyorum, hani orta önemli, umarım ortayı buluruz diye farklı farklı konular için, ama her seferinde de yeni bir şey fark ediyorum ki bambaşka konularda ortayı, o çizgiyi kaybetmişiz. Neredeyse hayatımızın hiçbir yerinde o çizgi kalmamış, çok enteresan bir şekilde. Melda Hanım bizlere kulak veriyor. İstanbul'a selamlarımızı göndermiş olalım. Demişler ki merhaba Melih, bu akşam ben de sesindeyim. Ela'ya da çok selamlar. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama çünkü ben bile kendimi hatırlamıyorum demiş. Bence o hatırlar. Zehir gibidir. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. O da her akşam olduğu gibi bu akşam da bizlerle birlikte zaten. Benim unuttuğum konularda benden net duyuyor. Bazen diyor ki yani programda niye böyle bir şey söyledin? Ya da şunu söylemiştin, hatırlıyor musun, ona çok güldüm falan. Diyorum ki nerede söyledim? Yani o kadar dikkatli dinliyor. Yıldız, iyi geceler, yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Yıldız'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Nil Rona ve Gökhan Türkmen bizlerle birlikte olacak. Masal olsa diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Leyla Hanım demişler ki, iyi akşamlar, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma babama, size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Bir de mesajını devam ettirmiş sonrasında. Demiş ki, programa başladığımda gönüldaşım ne güzel bir kelimedir. Sadece gönlünüzün değil, aklınızın, düşüncenizin de bir olduğunu bilmek gerçekten çok güzel ve bunun günümüzde ne kadar kıymetli olduğunun umarım farkındasınızdır demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Şahsım ve Ela adına teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki de farkındayız. Şöyle bir gerçek var bir kere, yani herkesin hayatında farkına varması gereken bir gerçek. Mantık evliliği diye bir şey yok abi. Yani birini sadece mantığın alıyor diye hayatını alamazsın. Bence mantıkla kalp bir arada çalışması gereken bir mekanizmadır. Konu aşk olunca. Zaten birini de o yüzden seversin. Ne bileyim, düşüncelerin birbirinin aynıdır ya da birbirine çok yakındır. Kafa yapın birbirine çok yakındır. Hayattan beklentin birbirine çok yakındır. Yaşadıkların ya da yaşamak istediklerin birbirine çok yakındır. İşte mantık burada devreye girer. Yani dersin ki, ya işte bu kadar yakın tarafımız var, ben bu kadını niye sevmiyorum o zaman? Gönlümün kapılarını niye açmıyorum dersin. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Böyle olması gerektiğine inanan taraftayım. Umarım durum herkes için böyledir. Efendim, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz dedi ki sorumuza cevap olarak, merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar oğluma ve kız arkadaşına armağanım olsun. Sizlerin aracılığıyla onları çok sevdiğimi bir kez daha duyurmak istiyorum. Kayıplarımızın, kaybettiklerimizin bize kazandırdığı dersler. Kazanımlarımızın bize getirdiği derslerden tabii ki de daha değerlidir. Kazanımın getirdiklerini unutabilirsin ama çabalayıp kaybettiğin şeylerden çıkardığın dersler aklının bir köşesinde mutlaka yer eder. Bir gün bir şeyleri başarsan bile dersin ki, o dönem şöyle olsaydı belki şöyle olacaktı. Bunu yaşıyoruz değil mi ya? Yani ben mesela mesleki açıdan baktığımda belki de şu anda olabileceğim en iyi yerdeyim. Burası benim 8. ülkem. Bu bana gurur veriyor. Orası çok ayrı ama işte bir takım sebeplerden dolayı bir bu kadar da hak ettiğime kanaat getirilip çok isteyip olamadığım yerler var. İşte insan o anlarda diyor ki, ya keşke vaziyet şöyle değil de şöyle olsaydı, durum biraz daha farklı olabilirdi. Ama şöyle de bir durum var. Sırf kayıplarımdan dolayı
buradan daha iyi bir yerde olamadığımı bilmekte bulunduğum yere, meslekte bulunduğum seviyeye olan bağımı daha da arttırıyor. Bu arada inancımı da kaybetmiyorum yani. Bu kadar olduysa bundan daha iyisi de illaki bir gün olacak. Çünkü ben bu işe hobi olarak başlayan bir insanım. Ama hedefim hep şeydi yani, ben sesimi dünyaya duyuracağım bir şekilde. Beni birçok yerden dinleyecekler. Ben bu işi hobi olmaktan çıkaracağımdı. Mesleğe başladıktan bir 3 sene kadar sonra da dediğimi yaptım. Çok şükür nasip oldu. Daha ötesi niye olmasın? Efendim, sırada güzel bir çalışma var. Sevgili Murat abimize ve Emine ablamıza armağan etmek istiyorum. Sibel Can bizlerle birlikte olacak. Bize has diyelim ardından. Bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Murat abimiz ve Emine ablamız için geldi. Ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Bu güzel çalışmada gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'nın isteğiydi. Uzunca bir zamandır da bizleri bekliyor. Vakit artık yerine getirme vakti. Bu güzel çalışmada kendisinden bana geliyor. Hande Ünsal gelsin, öpe öpe diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman.
1: En iyi. En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

0: Meçhul.
1: Sevincim, hasretim, her şeyim sensin. Benim bu dünyada başka kimsem yok.

0: şarkılar sizin için.
1: Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatler 22.15 oldu bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Gelelim sorunun bendeki cevabına. Soruyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

kaybederek kazanılan dersler, kayıplarımızın bize verdiği dersler, başarıyla elde edilenlerden daha değerli olabilir mi? Neden? Kaybederek kazanılan dersler, kayıplarımızın bize verdiği dersler. Bu arada bu kayıp sadece ölüm olarak düşünülmesin lütfen. Çünkü hayatın her yerinde bir şekilde kaybedebiliyoruz. Kazanarak elde edilen derslerden daha değerli olabilir mi? Neden? Aslında ben bunun cevabını verdim. Az önce birçok cevabı yorumlarken. Tabii ki de bir şeyleri kaybederek elde ettiğimiz güzellikler, o kayıplardan çıkardığımız dersler, o dersler sonrasında attığımız adımlar santimi santimine daha kıymetlidir. Hatta o kadar kıymetlidir ki işte bazı büyüklerimiz o kıymet verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz şeylerin ardında duruyoruz diye zaman zaman çizmeyi aştığımızı bile söyleyebilir. Ama aslında aşmak gerekir abi yani. Çünkü herkes gibi sen de hayata bir kez geliyorsun. Farkında olman gereken tek gerçek bu. Herkes gibi hayata bir kez geldiğin ve bu hayattan ne zaman, ne şekilde, kimden önce ya da kimden sonra kaybolup gideceğini bilmiyorsun. Dolayısıyla aman o öyle dedi üzülmesin, bu böyle dedi kırılmasın, bu kez de onun dediği olsun. O benim iyiliğimi ister, o büyüğüm benden daha iyisini bilir falan diye hareket etmemek gerekiyor. Evet, belki de senden daha iyisini bilir. Bu doğrudur ama insanoğlu kolay kolay bunu bir çırpıda kabul etmez abi. Ben o bizim zamanımızda işte şöyle söylenirdi de direkt böyle olurdu, şimdi değişti olayına çok inanmıyorum. Belki çoğunluk öyleymiştir ama asi bir kısım illaki varmıştır yani, hayallerinin peşinden koşan, ki var da görüyoruz. Yani bugün 50 yaşına gelmiş keşke diyen de var. 50 yaşına gelmiş ya ne güzel yerlere gelmiş diye gıpta ettiğimiz isimler de var ve her biri aynı dönemde büyüdüler. Demek ki bazı adımları atmak gerekiyor abi, bazı riskleri almak gerekiyor. Büyüklere düşen nedir peki? Her koşulda küçüğünün arkasında olmak. Yani sen yanlış yaptın diye bir kalemde silmek değil de gerekirse gördün mü bak ben söylemiştim demek, ama usulünce söylemek. Hani sırtımı yaslayacak bir yerim olduğunu bileyim istiyor insan. Onu da bilmezse geri kalan bir şeyin pek de anlamı kalmıyor. Efendim, İbrahim Şevki bizlerle birlikte olacak. Titrerim diyelim ardından. İnanç Karaduman gelsin. Büyük Yangın diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlatı yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese, özellikle kızıma gelsin. Eyvallah demiş. Saygı, sevgi, selamlarımızı iletmiş olalım. Hilmi bizlere kulak veriyor. Selamlar kral diyor. Eyvallah, teşekkürler. Ceylan Hanım bizleri dinlemekte. Selamlarımızı gönderelim. Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamları yayınlar başkentten. Selamlar. Artık ders diye bir şeyin kaldığına inanmıyorum. Bence insanlığın geri gelmesi dışında... Her şey artık daha yakın demiş. Yani insanlıktan o kadar uzaklaşmış mıyızdır bilmiyorum. Aslında çok büyük bir ihtimalle insan yine de öyle olduğunu düşünmek istemiyor. Çünkü gerçekten kötü bir durum. Umarım öyle olmamıştır. Melike Şahin, sağ salim diyelim ardından... Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf bizlere kulak veriyor. Dubai'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Selamlar. Sendeyiz kral. İyi yayınlar demiş sevgili Emel. Bu arada Yusuf kral demeyi öğrendi. Bir duyman lazım diyerek mesajını sonlandırmış. Vallahi bir sesli mesaj atarsan özele ya da buraya fark etmez. Bir duyurursan iyi olur, fena olmaz, merak ettim. Sevgili Nesrin Hanım bizlere kulak veriyor. Kemal Bey'e de selamlarımızı gönderelim. İyi geceler Melih Bey, keyifli yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki tüm çalışmaları Açık Göz ailesine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara da armağan etmiş olalım. Duygu Kutlu bizlerle birlikte olacak. Dertliyim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamları, iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar size, Viyana FM ailesine, programcı dostlara armağanım olsun. Sayenizde harika geceler geçiriyoruz. Özellikle pazartesi ve cuma günleri elinize su döken adamı zor buluruz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak da kayıplardan alınan dersler tabii ki de daha kıymetlidir. Kazanımdan ders almak insanı boşluğa sürükleyebilir. Bazen insan, yani ben zaten yaşadığım olumsuzluklardan ders almaya çalışıyorum, olumlu bir şey yaşamışım, bundan niye ders çıkarayım diye düşünebilir ve bunu mantığına oturtamazsa işin içinden çıkamayabilir demiş. Vallahi ben soruyla kafayı karıştırmayı hedeflerken verilen cevap da benim kafamı karıştırdı. Olabilir mi? Neden olmasın? Ama yani böyle bir cevap geleceğini tahmin etmiyordum, ne yalan söyleyeyim. Hülya Hanım'dan ilaç gibi bir cevap geldi. Bu arada zannediyorum yine eczanesinin nöbetçi olduğu bir akşamda bizleri dinliyor. Kolaylıklar dilemiş olalım kendisine de. Sevgili Ayşe Hanım, iyi akşamlar Melih, geç kaldım. Soruya cevap vereyim demiş. Kaybederek alınan dersler daha kalıcı ve daha değerli olurlar. Çünkü hayatı ve hırsı öğretirler demiş. Değil mi? Kazanımlarımızdan çok da ders çıkarma taraftarı değiliz ya. Yani durup düşünmeyiz kolay kolay. Ben ne yaptım da böyle oldu diye. Hatta ne bileyim, başarılarımıza kılıf bile uydurabiliyoruz. Mesela biri işte bir takım sebeplerden hiç aklında olmayan bir işi yapmak durumunda kalıyor. Ve diyor ki, ya iyi ki bu işi yapıyorum. İşte başka bir iş olsa bu kadar severek yapamazdım. Bir diğeri de diyor ki, ya işte şu durumlar olmasaydı belki bu işi beğenmeyecektim falan. Yani kimse şey demiyor. Ya seviyorsan ne mutlu sana. İşte Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin bir şekilde. Senin için de hayırlısı buymuş demiyor. Hep bir negatif, hep bir negatif. Sonra diyoruz ki, evrene enerjiyi gönderdim. Evren işte pozitif enerjiyi aldı, bana güzellikler verecek falan. Halbuki kandırıyoruz. Güzel enerjiyi hemen kapı dışarı ediyoruz abi. Günümüzde durum oraya geldi. Her ne kadar kabul etmekte zorlansak da. Esin Kaya bizlerle birlikte olacak. Gözde yaş diyelim ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım güzel bir şiir. Ardından gecenin sonuna doğru yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Yine acı, yine hüsran. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevgilim. Biraz gözyaşı, biraz keder, biraz gam. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Benim ile ölümüne varsan sen de hazırlan. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Bana öyle bakma uzaklardan. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Ben oldum nefes almadan yaşayanlardan. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Ve her şey bitti. Ne dert kaldı, ne gam. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Aklımdaki cevapsız soruları unuttum çoktan. Vakit tamam. Yolun sonu geldi sevdiğim. Yorma kendini. Yorma ne beni, ne kendini hiç yoktan. Vakit tamam. Gözlerim kapandı çoktan. Gözlerim kapandı çoktan.

0: Bionerwam.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bizler de bu gece için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola ki illaki etmişizdir. Yarın programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Figen Öcal kulaklarımızda olacak. Unuttum diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yaz.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.